0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgiliyle beraber olmak. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ben mescitten çıktığımız sırada kapının gölgeliğinde bizi bir adam karşıladı ve "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber de ona "Sen kıyamet için ne hazırladın?" dedi. Adam başını öne eğdi ve "Ey Allah'ın elçisi, ben oruç, namaz ve sadaka olarak fazla bir hazırlık yapamadım. Ancak Allah ve Resulünü seviyorum," dedi. Hazreti Peygamber "Sen sevdiğinle berabersin," buyurdu. Hadisin diğer tariflerinde bedevi olduğu bildirilen bu kişi muhtemelen yeni Müslüman olmuş veya Hazreti Peygamber'in çevresinden uzak olduğu için dini görevlerini tam yerine getirememiş, fakat içinde taşıdığı Allah ve Peygamber sevgisini bütün içtenliğiyle ifade ettiği için Resulullah'ın iltifatına mazhar olmuş bir sahabidir. Peygamber sevgisi imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü onu sevmeden davetine gönülden icabet etmek mümkün değildir. Kur'an'da Allah'ı sevmenin ve onun sevgisine ve affına mazhar olmanın ön şartı olarak Hazreti Peygamber'e tabi olmak gösterilmiştir. Ona tabi olmanın yolu da onu sevmekten geçer. Sevgi, onu benimsemenin ve ona inanmanın bir göstergesidir. Bu yüzden Allah Resulü, "Hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe iman etmiş olmaz," buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in istediği bu sevgi hiç şüphesiz beşeri kimliğine değil, temsil ettiği misyonadır. Zira imanından kaynaklanan bu sevgiyle mümin, yerine göre anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan vazgeçecek, gerekirse peygamberi uğrunda canını vermekten çekinmeyecektir. Cenab-ı Hakk'ın "Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez" uyarısı, bu sevginin doğrudan imanla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Onun için Hubey bin Adi Mekke müşrikleri tarafından şehit edilirken, "Senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin?" teklifine karşı, "Vallahi Muhammed'e batırılacak bir diken karşılığında kurtulup çoluk çocuğumun arasında rahat etmeyi istemem," diyebilmiştir. Bunun için Ebu Ubeyde bin Cerrah, Bedir'de babasına karşı savaşmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden Mus'ab bin Umeyr, yıllarca annesinin maddi manevi baskılarına sabırla direnmiştir. Ashab, bu iman ve sevgiyle etrafında toplanmıştır.

0: inandıkları peygamberlerini korumak için Uhud'da göğüslerini düşmana siper etmiş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Köle olarak Müslüman olan ve bu yüzden efendisinin ve Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerine maruz kalan sahabi Habbab bin el-Eret, cahiliye döneminde iyi bir kılıç ustasıydı. Müşriklerin önderlerinden olan ve erkek çocukları öldüğü için peygamberimizi soyu kesik anlamında ebter diye suçlayan As bin Vail de yaptığı kılıçlardan dolayı alacağı bulunuyordu. Bir gün alacağını istemeye gittiği As'tan şu karşılığı aldı: "Muhammed'i inkar etmedikçe asla borcumu ödemeyeceğim." Habbab, "Allah senin canını alıp tekrar diriltmedikçe Muhammed'i asla inkar etmeyeceğim," dedi. As, "Öyleyse beni bırak. Ölüp dirildikten, tekrar mal ve çocuk sahibi olduktan sonra borcumu öderim," diyerek dalga geçti. Burada da görüldüğü gibi müşrikler her vesileyi kullanarak Hazreti Peygamber'e büyük bir sevgi ve imanla bağlanan bu fedakar insanların ona olan ilgilerini zayıflatmak ve aradaki bağları koparmak istiyorlardı. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı gösterdikleri derin sevgi ve bağlılıktan dolayı çetin sınavlara maruz kalan Habbab gibi pek çok sahabi bu sınavlardan yüz akıyla çıkmasını bilmişlerdi. Ashabın sevgili peygamberimiz etrafında oluşturdukları bu sevgi ve sadakat çemberi, İslam'ın kısa sürede Arabistan sınırlarının dışına taşarak hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli etkeni olmuştur. Ona duyulan bu sevgi, o günden bugüne artarak devam etmiş. Zaman ilerledikçe ona olan özlem adeta katlanarak büyümüştür. Bugün ona saygısızlığa yeltenen bedbaht kalemler, Müslümanların kalplerindeki Hazreti Muhammed sevgisinin hala nasıl bir volkan gibi içten içe kaynadığını dost düşman herkese göstermişlerdir. Ancak bu sevgi sadece duygusal boyutta kalmamalı. Onun rehberliği her zaman yolumuzu aydınlatmalıdır. Onu seviyorsak ona layık olmaya çalışmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü yüce ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun gibi dürüst, onun gibi vefakar olmalıyız. İnsanlarla ilişkilerimize onun nezaket ve hoşgörüsünü yansıtmalıyız. Onun gibi şefkatli bir baba ve eş, onun gibi sorumlu bir yönetici olmalıyız. Onun gibi hakka, adalete ve ehliyete riayet etmeli, işlerimizi danışarak, konuşarak yürütmeliyiz. Onun gibi alçak gönüllü, yardımsever ve cömert olmalıyız. Herkesin güven duyduğu bir peygamberin güvenilir ümmeti olmalıyız. Velhasıl onun sünnetinin özünü teşkil eden dini ve ahlaki örnekliğini hayatımızın her safhasında yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bunlar iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın gereklerinden olduğu kadar Hazreti Peygamber'i gerçekten sevmenin de göstergesidir. Adı anıldığında salatü selam getirip okunan naat ve mevlitlerde gözlerimizin yaşarması ona olan sevgimizin bir işareti olsa da mirasına hakkıyla sahip çıkmadıkça bu sevgi yüzeysel olmaktan öteye geçemeyecektir. Unutmayalım ki Allah onu göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Bunun değerini iyi bilmeli ve hadiste de belirtildiği gibi kıyameti beklemek yerine kendi kıyametimiz kopmadan gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir buyuran sevgililer sevgilisiyle beraber olmanın en kestirme yolu onun rızasına erebilmektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun, zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.
0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne ve lev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
1: أم كلثوم رضي الله عنها işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir: Ümmü Gülsüm şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

Resulullah, kim darda kalmış, borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak, alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik ederdi. Bir gün Ka'b bin Malik mescitteyken, kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki, Allah Resulü odasından onları duydu ve odasının perdesini açıp, "Ey Ka'b bin Malik!" diye seslendi. Ka'b, "Buyur ya Resulallah!" dedi. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek, ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Ka'b da hemen, "Tamam ya Resulallah!" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hadre'de, "Sen de kalk, kalan borcunu öde!" dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
2: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم İbadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir köyde veya kırda 3 kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس

0: يجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: عياض بن حمار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber bir sabah vakti Bilal-i Habeşi'ye: Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette hemen önümde senin nalınlarının sesini işittim diye sorar. Bilal radıyallahu anh ise Efendimizin bu sorusuna: Ey Allah'ın Resulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel, gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.

evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki, bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse, bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi, adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim, buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde, Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: Söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi zikirleridir.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur.

0: olmuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu! Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde: Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen: Sübhaneke Allahümme ve bihamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi: ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
1: عقبة بن عامر رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
3: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

0: Leyl.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

Sadakat. Abdullah bin Mes'ud tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilikte cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülükte cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak tescillenir. Zeyd bin Harise küçük bir çocukken kaçırılır. Köle pazarına götürülür ve orada köle olarak satılır. Hazreti Hatice'nin akrabası Hakim bin Hizam onu Hazreti Hatice için satın alır. İlk gördüğü andan itibaren ona kanı ısınıp onu bağrına basan Allah Resulüne de eşi tarafından hediye edilir. Zeyd'in babası oğlunun Mekke'de olduğu haberini hacca giden akrabalarından öğrenir. Yanına kardeşini de alarak Mekke'ye gitmek üzere yola çıkar. Şehre geldiklerinde Hazreti Peygamber'in yanına gidip Zeyd hakkında görüşmek isterler. Allah Resulü onu hürriyetine kavuşturup yanlarında götürmek isteyen baba ve amcasının talebi üzerine şöyle der. Onu çağırın ve istediğini seçmesine izin verin. Eğer sizi tercih ederse o size aittir. Fakat beni tercih ederse Allah'a yemin olsun ki beni tercih edene ben hiç kimseyi tercih etmem. Allah Resulüne sadakatle bağlı olan Zeyd hiç tereddüt etmeden kararını vermiş ve şöyle demiştir. Onları istemiyorum. Ben hiç kimseyi sana tercih etmem. Sen benim için baba ve amca yerindesin. Zeyd'in bu tercihi üzerine Allah Resulü Kabe'nin etrafında bulunan Mekkelileri de şahit tutarak şöyle dedi. Zeyd bugün

Bugüne kadar benim hizmetçimdi. Artık hürdür. Bugünden sonra da benim oğlumdur, evlatlığımdır. O benim mirasçımdır. Ben de onu varisim kılıyorum. Hepiniz şahit olun. Böylelikle kendisini Resulullah'a emanet eden Zeyd, Kur'an tarafından evlatlıkla ilgili hüküm değişinceye kadar Muhammed oğlu Zeyd diye isimlendirilmiş ve Zeyd, Kur'an'da ismi sarahaten zikredilmiş olan tek sahabi olma şerefine nail olmuştur. Sahabe-i kiramın hayatı bu ve bunun gibi sadakatin yaşanmış örnekleriyle doludur. Bedir Muharebesi öncesinde muhacir ve ensardan söz alan bazı sahabilerin Allah Resulüne hitapları ve onun yanındaki kararlı tutumları, onların Hazreti Peygamber'e sadakatlerinin, İslam'a olan bağlılıklarının en güzel göstergesidir. Enfal suresinin 7. ayeti nazil olduktan sonra Allah Resulü savaşın kaçınılmaz olduğunu söylemiş ve arkadaşlarıyla bu konuda istişare etmişti. Miktat bin Amr ayağa kalkıp hem tarihe mal olacak hem de daha sonraki devirler için sadakat nişanesi olacak şu konuşmayı yapar. Ey Allah'ın Resulü! Allah sana ne emrettiyse onu yap. Biz seninle beraberiz. Biz İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya dedikleri gibi sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın, biz burada oturacağız demiyoruz. Biz sana ancak düşman üzerine yürü, biz de seninle beraberiz diyoruz. Seni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bizi çok uzak bir yer olan Berkül Gıma'da kadar yürütecek olsan, seninle birlikte oraya kadar yürürüz. Muhacirlerin bu tavrı Allah Resulü'nü çok sevindirmiş, ondaki kaygıyı, gam ve kederi gidermiştir. Akabinde de Ensar'ı temsilen Sa'd bin Muaz ayağa kalkmış ve şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Biz sana iman edip seni tasdik ettik. Getirdiğin her şeyin hak ve gerçek olduğuna şahitlik yaptık. Sana itaat etmek ve sözüne uymak konusunda söz verdik. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın emrini uygula. Biz seninle beraberiz. Seni hak üzere gönderen Allah'a yemin olsun ki, sen şu denize dalacak olsan, biz de seninle birlikte dalarız. Bizden bir kişi bile geride kalmaz. Dilediğinle görüş, dilediğinle ilişkiyi kes. Mallarımızdan dilediğini al. Doğrusu mallarımızdan aldığın, bizim için bıraktığından daha hoştur. Kime karşı sadakat denildiğinde inanan bir kul için hiç şüphesiz ilk akla gelen her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah'tır. Müminin bağlılık duygusunu, sadakat hissini gönlünde hissettiği en önde gelen varlıktır o. Bu onun imanının gereği ve göstergesidir aynı zamanda. Kul onu görmese de o kullarını daima görmektedir, gözetmektedir. Onların yaptıklarını melekleri vasıtasıyla kaydetmektedir. Kulun bu bilince sahip olması, bu doğrultuda hareket etmesi, kendisinin daima Allah'ın murakabesinde olduğu bilinciyle hareketlerine çeki düzen vermesi, onun Allah'a sadakatinin göstergesidir. Zaten Allah da kulundan bunu istemekte, kimsenin olmadığı yerde kendisi için gözyaşı döken kişiye farklı bir değer vermektedir. Kişinin dinine sadakati, her durumda dininin buyrukları doğrultusunda yaşamak, dünyevi menfaatleri, istek, şehvet ve arzularıyla dinin emir ve yasakları karşı karşıya geldiğinde, dininin öğretileri doğrultusunda hareket edebilmek, din dairesinin dışına çıkmaktan korkmak şeklinde ifade edilebilir. Hazreti Peygamber ve ashabı Bizanslılara karşı düzenlenmiş olan meşakkat dolu Tebük seferinden zaferle dönmüştü Medine'ye. Herkes sevinç içindeyken ashabtan Ka'b bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi kalplerindeki sıkıntıdan sevinememişti. Çünkü iyilikleriyle tanınan bu kimseler
nasıl olduysa dünya işleriyle oyalanmış, tembellik etmiş ve seferden geri kalmışlardı. Her zaman görmek için can attıkları Allah Resulü'nün yüzüne bakmaktan korkuyorlardı bu defa. Neticede Müslümanları yalnız bırakmanın cezası olarak Hazreti Peygamber tüm Müslümanların onları boykot etmesini istedi. Boykot günlerinde bu üç kişinin en genci olan Ka'b çok büyük bir imtihandan daha geçti. Zira boykotu haber alan Gassan kralı Medine'yi ve Hazreti Peygamber'i bırakıp gelmesi halinde kendisini rahata erdireceğini bildirip ona kendilerine katılmasını teklif etti. Komşu ülkenin kralından gelen bu teklifi tereddütsüz reddeden Ka'b, sadakatin en güzel örneklerinden birini ortaya koydu. Nihayet affolunduğunu müjdeleyen Tevbe suresinin 118. ayeti indi ve böylece Rabbi onu mükafatlandırdı. Sadakat sadece Allah ve Resulüne karşı bir bağlılık olmayıp, sorumluluk ve aidiyet duyulan her alanda ve herkese karşı gösterilmesi gereken bir erdem, bir fazilettir. Bu bağlamda kişinin hayat boyu kendisine karşı hak ve sorumluluklar üstlendiği, en özel anlarını paylaştığı eşi özel olarak zikredilmelidir. Zira eşler arası ilişkilerin uzun soluklu olabilmesi ve aile ocağının ayakta kalabilmesinin en önemli yapı taşlarından biridir sadakat. Eşlerin sadakati, birbirlerine karşı olan sorumluluklarını elden geldiği ölçüde yerine getirmek, birbirlerinin hak ve hukukuna riayet etmek, birbirlerini ihmal etmemek, iffetlerini, ırz, namus ve şereflerini korumak suretiyle gerçekleşebilir. Nitekim Hazreti Peygamber veda hutbesinde şöyle buyurmuştur. Bilin ki sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız, sevmediğiniz kimseleri evinize almamaları ve onlarla sohbet etmemeleridir. Onların sizin üzerinizdeki hakkıysa, onların en güzel biçimde giyinmelerini ve geçimlerini sağlamanızdır. Aynı şekilde sosyal yapı içerisinde işçi ve işveren olarak iki kesimi oluşturan kişiler de ilişkilerini sadakat anlayışıyla şekillendirmelidirler. İşveren, çalıştırdığı işçisinin ücretini önceden belirleyip ona bildirerek, emeğinin karşılığını alnının teri kurumadan ödeyerek ve iş akdine bağlı kalarak işçisine karşı sadakatini göstermelidir. Çalışan kişi de işverenine sadık olmalı, işini en güzel şekilde yapmalı, işverenin malını kendi malı gibi bilerek hassasiyet göstermelidir.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Peygamber ona şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hazreti Peygamber'den haber beklemeye başladı. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resulullah'ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslam dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine'ye giderek Mekke'nin fethine, daha sonra da Taif muhasarasına katıldı. Amr bin Abese düşünen ve aklındaki soruları dile getiren biriydi. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle bir soru sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, bir süredir zaman hakkında düşünüyorum. Zamanın yaratanı ve sahibi olan Yüce Allah'a biri diğerinden daha sevimli gelen bir zaman var mıdır? Bunu merak ediyorum.
0: Hazreti Peygamber Amr bin Abese'ye baktı ve Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse sen onlardan ol dedi. Gece ibadetlerinin tesiri hakkında ashabını bilgilendiren Allah'ın kutlu elçisi bir başka hadisinde ise gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin ısrarla devam ettirdikleri bir gelenekti. Ayrıca o Allah'a yakınlık sağlar, günahlardan sakındırır, kötülükleri yok eder, vücudu hastalıklara karşı korur diye buyurdu.

0: ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت، فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال بعقبه هكذا، وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde, Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında

arkasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için say ederler, hızlı yürürler buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağı kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da
rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun dedi. İsmail geldiğinde hanımına evimize kimse geldi mi diye sordu. O da evet güzel yüzlü bir ihtiyar geldi dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir süre
daha

İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti," dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. "Ey Rabbimiz, bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin." Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından, "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam, "Allah'a," dedi. Hacer, "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum," dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine, "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum," dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. "Bir kimse görebilir miyim?" diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine, "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam," dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm," diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine, "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam," derken bir ses işitti. Sese hitaben, "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş," dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı.
İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

0: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا.
1: هشام بن حكيم بن هزام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك
2: شريح بن هانئ'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider. Girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Uhud Savaşı öncesiydi. Daha çok Usayrım lakabıyla bilinen Amr bin Sabit bin Ukayş henüz iman etmemişti. Yüzündeki demir zırhıyla Peygamber Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, önce harbe katılıp sonra mı Müslüman olsam?" diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce Müslüman ol, sonra harbet," dedi. Bunun üzerine o zat hemen orada Müslüman olup harbe katıldı ve çarpışmada şehit düştü. Bu kişinin şehit olduğu haberini alan Allah Resulü az amel işledi fakat fazlasıyla mükafatlandırıldı buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: صحابي أمية بن مخشي رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

haramlarda ticaret, sorumluluğu çok olan ve haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslektir. Bu sorumluluk ve zorluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etmek çok faziletlidir. Her işte doğruluk ve dürüstlüğe önem veren, kendisi de nübüvvetten önce el-emin olarak tanınan ve anılan Allah Resulü, ticaretle meşgul olacak tacirin özü sözü doğru, dürüst ve güvenilir olması gerektiğini işaret etmiş ve bu özelliklere sahip olanları şöyle müjdelemiştir. Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. İyi mal, iyi kişilerin elinde ne güzeldir. Bu şekilde ticaretin teşvik edildiği hadislere ilave olarak, ticaretin gerçekleştiği çarşılar konusunda da şu iki rivayete kısaca işaret etmek yerinde olacaktır. Yerlerin Allah'a en sevimlisi mescitler, en sevimsizi de çarşılardır. Bu rivayeti değerlendiren Kettani'ye göre hadis, genel duruma bağlı olarak yapılmış bir değerlendirmedir. Yoksa nice pazarlar vardır ki, orada Allah'ın adı çoğu mescitlerden daha çok anılır. Bu duruma göre hadiste kastedilenin, ticaret hayatında yasakların işlendiği, aldatma ve yalanın hakim olduğu yerlerin Allah Teala'nın hoşuna gitmeyeceğidir. Ticaret ahlakı kavramı. Ticaret ahlakı denildiği zaman daha çok izlenmesi gereken metodun ve uyulması istenen kuralların tümü anlaşılmalıdır. Ticari zihniyet ise kişinin gerçek yaşamında somutlaşan değer ve inançların boyutunu ifade etmektedir. Adeta biri içe dönük, yani düşünce düzeyinde bir ideal, bir özlem olarak kalan değer ve inançları, diğeri ise davranışlar aracılığıyla yaşamda somutlaşabilen olgulara dönüşmüş değer ve inançları ifade etmektedir. Ticaret ahlakı kavramını kısaca iş dünyasında hüküm süren ve doğruluğu genel kabul görmüş kurallara uyma davranışı olarak tanımlamak mümkündür. Ticaret ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisi olup iş dünyasında karşılaşılan bütün ahlaki sorunları inceler. Bu sorunlar çalışanlar arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, işletme ve işletme ile alışverişte bulunanlar ya da işletme ile çevresel faktörler arasında olabilir. Ticaret ahlakı kavramıyla sosyal sorumluluk kavramı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bireyin sahip olduğu sorumluluk duygusu, hayatın her alanında kendini göstereceğinden, hem kendisi hem de içinde yaşadığı toplum için yarar sağlayacaktır. Son zamanlarda ahlak ya da iş ahlakı gibi terimler yerine etik ve iş etiği gibi terimlerin kullanılma eğiliminin arttığını görmekteyiz. İş ahlakı yerine iş etiği kullanmak yanlış olmamakla birlikte kavram kargaşası meydana getirmektedir. Ahlak kelimesi hem yaygın olan ahlak kuralları hem de ahlak felsefesi anlamında dilimizde yerleşmiş bir terimken, etik teriminin kullanılması özellikle iş ahlakı alanında halkın önemli bir kesiminde herhangi bir çağrışım oluşturmayacaktır. Türkçe'de iş ahlakı terimi yerine iş etiği terimi kullanılırsa, etik olmayan iş uygulamaları gibi bir ifade toplumun geniş kesimlerince anlaşılamayacak, dolayısıyla beklenen toplumsal yaptırım da ortaya çıkmayacaktır. Böylesi bir durum, bir şekilde ahlaki duyarlılığı artırmak amacıyla ortaya çıkan bir disiplinin ahlaki duyarlılığı azaltmasıyla sonuçlanacaktır. İstenen toplumsal tepki Türkiye'de ancak ticaret ahlakı veya iş ahlakı terimlerinin kullanılmasıyla mümkündür. İktisadi süreçlere insan, üretici, tüketici ve aracı gibi çeşitli boyutlarıyla katılmaktadır. Bu ekonomik faaliyetlerde bir mal üretebilmek için insanın madde ve insanla çok yönlü ilişkileri oluşmaktadır. Bu ilişkilerin tümü hangi değer ölçülerine göre biçimlenmektedir? Niçin mal ve hizmet üretmektedir insan? Ne tür tüketim ve paylaşım içerisindedir? İşte bu sorulara verilen cevaplar, kişilerin ve kurumların sahip oldukları ticaret ahlakını da belirlemeye yardımcı olacaktır. Ekonomide ahlak, kişisel özgürlük, pazar özgürlüğü ve çıkar gruplarına karşı sorumluluk gibi değerler üzerine inşa edilmektedir.
Ahlak sonuçta bir güven meselesidir.

0: sistemin hem fert hem de cemiyetler arasında karşılıklı güvene ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gereğine dayanması gerekir. İslam'da her hak ve imkan bir sorumluluk ve görevin karşılığıdır. Dolayısıyla insanoğlu, sahip olduğu bütün imkanların şükrünü yerine getirerek elindeki nimetin şuuru içerisinde olduğunu ortaya koymalıdır. Özellikle de ticari alanda ruhuna, çevresindeki tüm varlıklara ve kendisini yaratan yegane varlığa karşı sorumluluk bilinci içinde olmalıdır. Hayat bu sorumlulukla anlam kazanır. Hazreti Peygamber bunu verdiği örneklerle şöyle ifade etmiş ve insanı uyanık ve sorumlu olmaya davet etmiştir. Ahirette insan hayatını nerede tükettiğinden, servetini nasıl kazanıp nerede harcadığından, bedenini nasıl yıprattığından ve bildiklerini yaşayıp yaşamadığından sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamaz. Sonuç itibarıyla anlatımızda dini referanslar çerçevesinde ticaret ahlakı kavramına yüklediğimiz anlam şu olacaktır. Kişinin ticari faaliyetlerinin tümünde ister işveren, ister işçi, ister satıcı, ister alıcı, ister üreten, ister tüketen, ister pazarlayan, ister bu pazarlıktan pay alan olsun, sahip olduğu konumu ve imkanları hem kendisine hem çevresindeki bütün varlıklara hem de yegane yaratıcısı Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerli yerinde kullanmasıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar, ayeti celilesi nazil olduğu vakit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse haktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedi. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.

0: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler. Ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

0: takva elbisesi. Ebu Zer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. Nerede olursan ol, Allah'tan ittika et. Ona karşı saygısızlıktan sakın. İşlediğin bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Bu hadiste dikkatimizi çeken ilk şey ittika, sakınmak kelimesidir. Kur'an'da sık geçen takva kelimesi de aynı kökten gelmekte ve çoğunlukla Türkçe'ye Allah'tan korkmak şeklinde çevrilmektedir. Halbuki kelimenin kökünde yer alan sakınmak, çekinmek, korunmak anlamlarının Allah'a karşı saygısızlık etmekten, günah işlemekten, haramlara düşmekten çekinmek ve korunmak olarak anlaşılması daha uygundur. Çünkü kafirler için hazırlanan cehennemden korunmamızı ifade eden ayette de aynı kelime yer almıştır. Kur'an'da muttakilerin özellikleri sayılırken bunların Allah'ın buyruklarını yerine getiren ve haramlardan sakınan kimseler olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca birçok ayette takva bizatihi iyilik olarak takdim edilmiştir. En hayırlı azık takvadır. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak esastır. Takvaya en uygun olan adaletli olmaktır. Ve Allah muttakilerin dostudur. Nerede ve ne durumda olunursa olunsun, Allah'a karşı saygılı olmak ve onun emirlerini ihlal etmekten sakınmak muttakilerin özelliğidir. Hazreti Peygamber'in ihsan mertebesi olarak tarif ettiği Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek de böyle bir şeydir. Her şeyi bilen, gören, işiten ve bütün gizliliklere vakıf olan bir yaratıcıya inanmanın doğal sonucu budur. Hangi görev ve statüde bulunursa bulunsun, sürekli Cenab-ı Hakk'ın gözetim ve denetiminde olduğunu bilen bir müminin bilerek günah işlemesi ve günahında ısrar etmesi kolay değildir. İşte bu duyarlılık içinde olan bir müminden kimseye zarar gelmez. Gerçek dindarlardan zarar gelmeyeceği kanaati, böyle kimselerin sürekli bir nefs muhasebesi, otokontrol içinde bulunmalarından dolayıdır. Halbuki bu duyarlılığa sahip olmayan, haram helal ve hesap endişesi taşımayan bir kimsenin nasıl tehlikeli olabileceği, ecdadımız tarafından "Kork Allah'tan korkmayandan" atasözüyle veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Araplar da bunu "Allah'tan utanmıyorsan dilediğini yap" şeklinde dile getirmişlerdir. İnsanın günah işlemekten masum olmadığını dikkate alan sevgili Peygamberimiz, bunun da çaresini göstermiş, yapılan bir yanlışın ardından onu unutturacak ve izini silebilecek bir iyiliğin yapılmasını tavsiye etmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, iyiliklerin kötülükleri yok edeceğini bildirmektedir. Kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlar, güzel sona ulaşacak olanlardır. Yarattığı kulunun zaaflarını ve günah işleme potansiyelini iyi bilen Yüce Allah, bu yüzden tevbe kapısını sürekli açık bırakmıştır. Çünkü önemli olan hatayı ve yanlışı fark edip vazgeçmek, bunu telafi edecek iyiliklere yönelmektir. İyi Müslüman, iyiliği çok olan, mizanda sevabı ağır basan Müslümandır. Esas olan hatasız kul olmaz gerçeğinden hareketle, sıfırlanmayan hataların asgariye indirilmeye çalışılmasıdır. İyiliklerin, güzelliklerin çoğaldığı bir dünyada, kötülükler kimseye zarar veremeyecek bir marjinalliğe itilebilir. Şeytanı tamamen işsiz güçsüz bırakmayacak kadar bir kötülüğün kolayca kontrol altında tutulabileceği aşikardır. Bunun yolu da yapılan bir yanlışa birkaç misli doğruyla karşılık vermek, işlenen bir günahı iyilik ve sevap yağmuruyla silip süpürmektir. Allah katında en değerli olanların en muttaki insanlar olduğunu dikkate alan sevgili Peygamberimiz, ashabına da bu doğrultuda tavsiyelerde bulunmuştur. Bir gün yanına gelen birisi, "Ey Allah'ın elçisi, ben yolculuğa çıkıyorum, beni azıklandır, bana hayır duada bulun" dedi. Allah Resulü, "Allah seni takva ile azıklandırsın" buyurdu. Adam daha fazlasını isteyince Hazreti Peygamber, "Allah seni bağışlasın" dedi. Adam, "Anam babam sana feda olsun, biraz daha artır" deyince Peygamber Efendimiz, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın" duasıyla karşılık verdi. Müttaki insanlar Allah'ın dostlarıdır. Cenab-ı Hak bunları evliyası olarak nitelendirmiştir. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına, evliyasına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Bir sonraki ayet bu dostların kimler olduğunu bize şöyle açıklıyor. Onlar iman edip takva sahibi olanlardır. Demek ki Allah'ın velisi olmak için olağanüstü özellikler veya seçilmiş olmak gerekmiyor. Gökte uçmak, denizde yürümek, herkesin kalbini okumak gibi fantezilere de ihtiyaç yok. İman edip salih amelde bulunmak, yani müttaki olmak, Allah'ın dostu olmak için yeterlidir. Bu ilke Allah Resulü için de geçerlidir. Onun için Hazreti Ayşe bir gün sevgili eşini ararken onu secde halinde "Ya Rabbi, nefsime takva duygusunu ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Sen nefsimin velisi, yetkilisi ve Mevlası, sahibisin" şeklinde dua ederken bulmuştu. Hadisimizin son cümlesi, insanlarla ilişkimizde güzel ahlakı esas almamızı, yani onlara güzel davranmamızı tavsiye etmektedir. Takva sahibi olmanın doğal sonucu budur. Kişinin kendi halinde iyi bir insan olması, münzevi bir halde Allah'a karşı görevlerini yerine getiriyor olması yeterli değildir. Allah'a olan itaat ve saygısını toplum içinde de göstermesi şarttır. Bu da diğer insanlarla ilişkisinde ortaya çıkacaktır. Çünkü kişi orada cömertliğini, yardımseverliğini gösterecek. Öfkesini yenmeyi, insanları affetmeyi orada öğrenecektir. Sabrı, sevgiyi, paylaşmayı, dayanışmayı orada hayata geçirecektir. Onun için takvanın, yani iyi Müslüman olmanın gerçek ölçüsü dağ başında değil, toplumsal hayatta ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz kendisine sorulan müminin cennete girmesine en çok vesile olan şey nedir sorusuna takva ve güzel ahlak cevabını vermiş, cehenneme girmesine de en çok ağız ve tenasül organının yol açtığını bildirmiştir. Buradan anlaşılıyor ki elimizi, dilimizi haramdan koruyup iffetimize de sahip çıkarsak takva ve güzel ahlaka ulaşmanın en kestirme yolunu bulmuş oluruz. Kur'an'da daha hayırlı olduğu bildirilen takva elbisesine bürünebilmek için sevgili peygamberimizin şu duasını tekrarlayarak Cenab-ı Hakk'ın yardımına sığınmak ve bu yolda gerekli çabayı göstermek hepimizin görevi olmalıdır. Ey Allah'ım! Ben senden hidayet ve takva, iffet ve gına, kimseye muhtaç olmayacak zenginlik istiyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 2'şer rekat olarak 4 rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu 2 kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım.

site. Tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar. Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, Peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.

0: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok. Şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara böyle yapmayın, işinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup, şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da işin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, İşi bırakıyoruz derler. Adam onlara işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gümüş kaptan bir şey içen kimse, karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ekmelul mu'minine imana ahsenuhum huluka.
0: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam dininin amaçlarından biri de güzel ahlaklı insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye etmiş, kötü ve çirkin şeylerden de uzak durulmasını istemiştir. İyi, güzel ve temiz görünen davranışları güzel ahlak olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Hakk'a olan inancımız ve kulluğumuzun meyvesi güzel ahlaktır. Sevgili Peygamberimiz, "Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim." buyurarak, hayatının aynı zamanda bir ahlak kaynağı olduğunu bildirmiştir. İslam ahlakının en belirgin yönü, her işte hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmektir. Kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kıyamet günü terazide güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurarak, güzel ahlakın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca, ahlakı en güzel olanların en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. Allah Resulü ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Onun namaza kalktığında yaptığı şu dua da bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sevgili Peygamberimiz, karşısındaki insanlara değer verir, onlara merhamet ve şefkat gösterirdi. İnsanlara karşı kin ve nefret duymaz, onlara sert ve kaba davranmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedici ve hoşgörülü davranırdı. Kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Hayata daima iyimser bakmayı tavsiye ederdi. Allah Resulü'nün bütün yaşantısı güzel ahlakın bir yansımasıydı. O, güzel ve iyi davranışları bizzat kendisi yaparak, kötü ve yasaklanan davranışlardansa önce kendisi uzak durarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Ne mutlu en güzel örnek olan o peygamberi örnek alabilenlere.
2: 40 hadiste güzel ahlak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı üç kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
1: Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse," buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir," buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. "Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin," buyurulur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ne yapıyorsun Ebu Zer?
2: Ağzımdan çıkan sözlerden dolayı beni affet. Ben sanki hiç İslam'la tanışmamışım gibi davrandım. Peygamberimizin dediği gibi cahiliye izleri var hala bende. Beni affet Bilal.
1: Dostumdan bu sözleri duymak beni üzdü. Evet. Ama neden böyle önüme uzandın?
2: Seni kara kadının oğlu diye aşağıladım. Şimdi o kara ayağınla yüzüme basmadan bu başı yerden kaldırmayacağım.
1: Bu imkansız. Böyle bir şey yapmam.
3: Yıllarca hak dini bulmak için gezdim dolaştım. Onu buldum ama özgürlüğümü kaybettim. Şimdi peygamberimizi görebilmek için can atıyorum ama imkan bulamıyorum.
4: Resulullah'ı göremediğin için ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. O yüzden ondan haberler getirdim sana.
3: Allah razı olsun senden. Siz de olmasanız hiçbir gelişmeden haberim olmayacak.
4: İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Bu tavsiyeye uyabilsek ne küslük kalır aramızda ne dargınlık zaten.
3: Doğru söylüyorsun. İyi ki geldin Ebu Derda. Seninle ettiğimiz sohbetler benim yüreğimi genişletiyor.
4: İslam kardeşliği böyle bir şey işte. Sen kalkıp dünyanın bir ucundan buraya geldin. Ben kendimi bildim bileli bu topraklarda yaşıyorum. Allah'ın elçisi ikimizi kardeş ilan etti. Birbirimize sırf Allah rızası için sevgi duyuyoruz.
0: 79. Bölüm.
5: Müslümanlar Ramazan gecelerinde Mescid-i Nebevi'de gruplar halinde ibadet ederlerdi. Çoğunlukla Kur'an'dan daha çok ezberi olan bir kişinin arkasında ona uyarak namazı birlikte kılarlardı. Resulullah bir gece eşi Hazreti Ayşe'den odanın kapısının önüne bir hasır sermesini rica etti. Peygamberimiz

0: Babası Uhud'da şehit olan Cabir bin Abdullah Peygamber Efendimizle birlikte yol alıyordu. Cabir'in yaşlı devesi bir müddet sonra çöküp kaldı. Sahibi ne yapsa yürümeyi reddediyordu. Durumu fark eden Peygamberimiz Cabir'in yanına geldi. Devesiyle ilgilendi ve onu tekrar ayağa kaldırdı. Sonra birlikte ilerlemeye başladılar. Peygamberimiz, "Deveni bana satar mısın?" diye sordu.
1: "Bu yaşlı deveyi mi? Galiba ciddi. Pazarlık yapmak ister gibi bir hali var. Ama bu deve 5 para etmez ki. Onu size hediye ederim ya Resulallah."
0: Peygamberimiz, "Hayır ey Cabir, bana satmanı istiyorum." dedi.
1: "Peki, nasıl isterseniz."
0: Peygamberimiz, "Henüz evlenmedin mi?" diye bir sohbet açtı.
1: "Evlenmek üzereyim ya Resulallah."
0: Peygamberimiz bu habere sevindi ve Cabir'e kiminle evleneceğini sordu.
1: "Biliyorsunuz babamın şehadetinden sonra bakımını üstlendiğim küçük kız kardeşlerim var. Eşim olacak hanım onlarla yakından ilgileniyor. Adeta anneleri gibi davranıyor. Ben ne kadar uğraşsam da onların dilinden anlamıyorum. Bu evlilik sayesinde kardeşlerimin biraz daha rahat etmesini umuyorum."
0: Peygamberimiz Cabir'e çok iyi bir seçim yaptığını ve düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyledi.
1: "Peygamberimiz hızlı davranmamı söylüyor ama elimde imkanım yok ki. Neyse, o söylüyorsa vardır bir hikmeti."
0: Ertesi gün Cabir peygamberimizin evinin önüne devesini getirip bıraktı. Resulullah da çıkıp hayvanı gördüğünde Cabir'in nerede olduğunu sordu. Onu bulup peygamberimizin kendisini çağırdığını söylediler.
1: "Beni görmek istemiştiniz ya Resulallah."
0: Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye Cabir'e bir miktar altın vermesini emretti.
1: "Bu deve bu kadar etmezdi ama."
2: "Resulullah'ın emri böyle. Bu miktarı kabul etmelisin."
1: "Teşekkür ederim. Allah razı olsun."
2: "Cabir, Resulullah deveni de götürmeni istiyor."
1: "Ama onu benden satın aldınız. Artık o sizin."
2: "Tamam tamam. Peygamberimiz hem paranı hem deveni götürmeni istedi."
1: "Ama..."
0: Hazreti Cabir, "Ancak peygamberimizin deveni al, o senin. Onun için verilen ücret de senin." demesiyle ikna oldu. Peygamberimiz ona böylece büyük bir düğün hediyesi vermiş oldu. Peygamberimizin kızı Hazreti Rukiye'nin Hazreti Osman'dan Abdullah isminde bir oğlu olmuştu. Abdullah annesini kaybettikten 2 yıl kadar sonra 6 yaşlarındayken vefat etti. Peygamberimizin evlat hasretine torun acısı da eklenmişti. Abdullah'ın cenaze namazını dedesi kıldırdı. Babası Hazreti Osman onu kabre indirdi. Peygamberimiz de gözyaşları içinde kabrini düzeltip mezar taşını dikti. Bir yandan ağlarken bir yandan da "Yüce Allah kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder." diyordu.

0: Dağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır." buyurdu. Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz? Dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah veya akşam mescide girerse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının İki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk, Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Selamlaşma, gönül köprüsü. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde ona icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona dua ile karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. İnsanlara yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen. Ebu Ümame'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanların Yüce Allah katında en hayırlısı önce selam verenleridir. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah bana şöyle buyurdu. Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu senin ve ailen için bereket olur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün,"

olabilecek en kötü şeyleri yaptın diye onu suçladılar. Ardından da şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim. Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz, dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim, buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste, ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun, diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür, Rabbin isterse bunu yapar, dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim, dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir

0: kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu an şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avcundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huylar Allah'ın elindedir. O, onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım. Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. İbni Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bisal orucunu, iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve "Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min şerri mâ halaka" yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn-i Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 625 nolu hadis. وَعَنِ صَعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ Sa'b bin Cessame'den gelen bir rivayet. رَضِيَ anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, ehdeytu ila Rasulillahi, Resulullah'a hediye olarak verdim. Hediye ettim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi hediye etmiş Hazreti Peygamber'e? Bu sahabi, yani Sa'd bin Cethame, himaran vahşiyen, bir yaban eşeğini. Belli ki avlamış onu, avlayıp yiyorlardı. O da böyle güzel bir avlayınca gönlünden kopmuş, getirmiş, Resulullah'a hediye etmiş. Sonra ne olmuş? Diyor ki, فَرَدَّهُ عَلَيَّ Resulullah hediyemi kabul etmedi, geri verdi veya almadı. Muhtemelen alamayacağını kibar bir biçimde ifade etti, teşekkür etti. Fakat hediyesinin kabul edilmediğini gören Hazreti Sa'd, doğal olarak bozulmuş ve bu yüzüne yansımış. Diyor ki Hazreti Sa'd, فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِ Benim yüzümdeki o üzüntüyü diyelim, fark edince anladı yüzümden, ben bozuldum, açıklama yapmak durumunda kaldı. قَالَ dedi ki, اِنَّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ Biz senin hediyeni senden ötürü geri çevirmedik. Yani sensin diye, seninle alakalı bir mevzu değil. İlla lianna hurumun. Biz onu ancak ihramlı olduğumuz için geri çevirdik. Kabul edemezdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönlünün kırıldığını sezdiği, durumun farkına varmadığını anladığı bu sahabiye açıklama yapma ihtiyacı duymuş. Demek ki yüzüne dikkatlice baktı, takip etti. Şayet durumu anlayıp bozulmamış olsaydı böyle bir açıklamaya gerek olmayacaktı. Hazreti Sa'd Resulullah'ın kabul etmediğini gördüğünde, ha doğru ya, ihramlı. O yüzden benim onun için tuttuğum ya avladığım bu hayvanı kabul edemezdi diye olayın künhüne erseydi Resulullah herhangi bir açıklama yapmayacaktı. Ama baktı ki olayı anlamadı, yanlış anladı. Sanki biz onun hediyesini kabul etmemişiz gibi bozuldu. Demek ki Resulullah göz ucuyla takip ediyor. Büyük muallim, bilinç dünyamızı inşa ettiği kadar duygu dünyamıza da en ince ve hassas dokunuşlarıyla biçim veren o büyük önderimiz. Hazreti Sa'd'ı göz ucuyla takip edip yüzüne yansıyan o hayal kırıklığını görünce çağırıp kendisine, "İnna lem naruddahu aleyka." Bizim senin bu hediyeni kabul etmeyişimiz senden ötürü değil. Sakın yanlış anlama. Biz seni hiç kırar mıyız? Ama olay başka, sebep başka. İlla lianna hurumun. Biz bunu ihramlıyız diye geri çevirmek zorunda kaldık. Çünkü Cenab-ı Hak bunu haram kıldı. Hak Teala buyurdu ki, غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ hurum. İhramlıyken avlanmanız helal değil. Başka bir ayette de, ya eyyuhallezine amanu, ey iman etmiş olanlar, la taktulus sayda ve entum hurum. Av hayvanlarını sizler ihramlıyken katletmeyin. Yani onlar avlamayın. Yine Cenab-ı Hak başka bir ayette وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا Sizler ihramlıyken kara hayvanlarını avlamanız yani avlanmanız haram kılınmıştır. Demek ki bu örnekte Hazreti Sa'd bin Cethame bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmek için yani ihramlı birine tahsisen bu avlanmayı gerçekleştirdi ve Resulullah bunun farkında. Dolayısıyla da onun bu hediyesini kabul etmeye yanaşmadı. Cenab-ı Hakk'ın hukukuna ilişen bir tarafı oldu mu, Hazreti Peygamber çok hassas davranırdı. Normalde kendi hukukuna bakan yüzüyle insanları kırmamak, incitmemek için her türlü müsamahakar davranan ve kendinden ödün veren Allah'ın Resulü'nün bu sempatik kişiliği, konu Cenab-ı Hakk'a taalluk edince, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırlara yaklaşınca bambaşka bir hal alıyordu. Değil mi ki Allah Azze ve Celle ihramlıyken böyle bir hat koydu, böyle bir hudut çizdi. Allah'ın hududu her şeyin üstünde. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا Allah'ın buyruğu en üstte. Ananın da, babanın da buyruğunun üstünde. Atanın da, dedenin de, törenin de, her ne varsa otorite de dahil olmak üzere her türlü beşer kaynaklı buyrukların tamamının üzerinde. Bu ilahi buyruk, insanımızın veciz bir biçimde söylediği, ayet mi hadis mi diye ifade ettiği o üst ferman, Hakk'ın fermanı, akan suların durduğu o buyruk, işte kaynağı itibariyle Allah'tan oldu mu, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bambaşka davranıyor. Normalde onun bir hediyeyi kabul etmemesi tasavvur bile edilemez. Ama değil mi ki ucu Cenab-ı Hakk'ın bir yasağına dokunuyor, kibarca geri çevirmiş, yetinmemiş bir de çağırıp açıklama yapmış. Bakmış ki yüzünde bir burukluk oluştu, Resulullah'ın yüreği bunu kaldırmamış, izah etmiş, biz ihramlıyız. Allah'ın bu konuda bir hükmü var. Onun hükmüne karşı hepimizin boynu kıldan ince, onun buyruğu bir işe düşünce, girince akan sular durur. Biz de emir kuluyuz. Rabbimiz ihramlıyken bunu bize haram kıldı. O yüzden geri çevirdik. Yoksa asla başka bir sebebi yok. Beni beğenmedi, benden hediye almadı, beni buna layık görmedi diye asla incinmeyesin. Seninle hiçbir biçimde alakası yok. İnna lem nerdehu aleyke illa li enna hurumun. Bizim kabul etmeyişimizin sadece ve sadece tek bir nedeni var. O da Cenab-ı Hakk'ın ihramlı ile ilgili olarak koyduğu bu hüküm. Allah'ın hükmü bizi bağladı. Bu sebepten ötürü böyle bir tablo ortaya çıktı. Yani demek istedi ki Resulullah ona, başka bir zaman İstediğin şekilde bize hediyede bulunabilirsin. Baş göz üstüne. Onurlandırdı onu. Hatırını yaptı. Senin de benim de sahibim olan Mevlamız, Rabbimiz. Onun hükmü gereği oldu bu iş. Sen sakın üzülmeyesin. Haydi o güzel yüzünü topla. Tekrar çehren, tebessümün yerine gelsin. Sakın içinde herhangi bir kırgınlık oluşmasın. İmam Nevevi bu hadisi buraya koyarken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nasıl başka bir düzeyde, nasıl başka üstün bir mertebede gönüllerin hassasiyetini gözettiğini adeta gözlerimizin önünde resmetti. Burada Hazreti Peygamber toplumun, siyasetin, yönetimin, otoritenin ve dini uygulamaların bütün erk çeşitlerini düşünün, hepsinin doruğunda konumlanıyor. Hepsi onun şahsiyetinde toplanmış. Vahyin yönetiminde ve denetiminde onun tasarrufu olarak sahada karşılık buluyor. Ara kademedeki bir amirden, memurdan söz etmiyoruz. En üst riyasetten, yönetimden söz ediyoruz ve onun olanca yüksekliğine rağmen nasıl sıradan bir insanın kalbindeki oluşması muhtemel ufacık incinmeyi gözettiğine tanık oluyoruz. Ve bu bundan asırlar öncesinde yaşanmış bir sahne. Bizler asırlar sonrasında Rakın devletin en üst mertebesini ara kademedeki herhangi bir amirin dahi altındaki insanlara incitici, kırıcı, hatta ve hatta şahsiyetlerine yönelik tahkir edici söz, davranış ve tutumlara tanık olabiliyoruz. Makamın insana sağladığı otoritenin yahut otorite gücünün getirdiği zehirlenme ile nice kimseler ahlaki faziletten yoksun davranışlar sergileyebiliyorlar. Biz burada Resulullah'ı cihanın gördüğü en güçlü şahsiyet olarak

0: yahut falanca kavimden olduğun, kıyafetin şöyle olduğu, böyle olduğu, zengin olduğun, fakir olduğun, rengin kara, esmer yahut başka herhangi bir nedenden ötürü değil. Seninle hiç alakası yok. Rabbimizin buyruğu dolayısıyla kabul edemedik. İncinmeyesin anlamındaki bu açıklamasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zarafetin, nezaketin ve hassasiyetin mümtaz bir notunu düştü. Hem tarihe, hem insanlığa, hem de gönül dünyamıza. İşte Resulullah'ın bu hassasiyetine ve ince gönül dünyasına Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret etti. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ Size öyle Allah'ın bir elçisi geldi ki, sizden biri, yani sizin canınızdan bir parça, sizi seven biri, min enfusikum, canlarınızdan bir can, azizun aleyhi ma anittum, sizin herhangi bir konuda sıkıntı yaşamanız, zorluk yaşamanız ona ağır gelir. Harisun aleykum, size o denli düşkün. Bunu bizatihi Allah Azze ve Celle söylüyor. Harisun aleykum, sizin üzerinize öyle titrer, öyle titrer ki hırs düzeyinde, aman ümmetin bir zorluk yaşamasın, kötü zor bir durumda kalmasın. Bil mu'minine raufun rahim. Resulullah'ın müminlere olan düşkünlüğünü, onları en üst düzeyde esirgeyişini Cenab-ı Hak böyle ifade etti. Bil mu'minine raufun rahim. Kur'an-ı Kerim'de çoğu yerde zatıyla ilgili kullandığı bu ifadeleri burada Resulullah'ın müminlere olan yaklaşımında kullandı. Müminlere o kadar hassas, müminlere o kadar düşkün, o denli onları esirger. İşte Cenab-ı Hakk'ın böyle ifade ettiği Allah'ın Resulü'nün hayatın içerisindeki normal bir olayda bir hediyenin kabul edilmeyişindeki ufacık bir yanlış anlamayı dahi göz ucuyla takip edip nasıl düzelttiğine tanık olduk. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihine almış hem de İmam Müslim sahihine almış. Yani muttefakun aleyh bir rivayet. Sahih hadisler içerisinde birinci dereceden sıhhate sahip bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez. Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme," buyurdu.
1: Yüce Allah, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeyi ve içmeyi sırf benim için terk eder buyurmaktadır. Ayrıca Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ihtisaben Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır," buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim, melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
9: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi: "Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

yaptılar da götürdüler deyince, onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size buyurdu. Onlar da evet öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal! Benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.''

İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir: rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün

0: peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.
1: Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud, kalplerinizi onunla, Kur'an'la mamur kılın buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Selamun aleyküm efendim. Alemlerin övüncü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde 3 şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır buyurmuşlardır. Diğer bir

0: bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak. Yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ümmü Abdullah künyesiyle anılan müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek, sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

0: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsir eden kimse

0: kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağımdan başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayye alessalâh, hayye alel felâhı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine "Ya Cebrail, bunlar kimdir?" dedim. "Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir." cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İyilik güzel ahlaktır. Ennevas bin Seman'dan nakledildiğine göre bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve kötülükten sordu. Allah Resulü, iyilik güzel ahlaktır. Kötülükse nefsini, vicdanını tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu. Dinimizde iyi ve kötü olan şeyleri bilmenin yolları Kur'an, sünnet ve akıldır. Akıl ayrıca ilk iki kaynağı anlayıp değerlendirmenin bir aracıdır. Onun için aklı olmayanın dini olmayacağı ifade edilmiş, bu nimetten mahrum olanlar sorumlu tutulmamıştır. Yüce Yaratıcı'nın elçileri vasıtasıyla bize iyi olarak bildirdikleri iyi, kötü olarak bildirdikleri de kötüdür. İnanan insan için bunu sorgulamak ve tartışmak doğru değildir. Peygamberlerin insanlara tavsiye ettikleri iyilikler ve sakındırdıkları kötülükler de Allah'ın rızası doğrultusunda olacağından bunlar da bir mümin için tartışma konusu olamaz. Fıtratı bozulmamış, aklı selim sahibi insanların kendi düşünceleriyle ulaşacakları sonuç da Yüce Allah'ın ve kutlu elçilerinin gösterdikleri yoldan çok farklı olmayacaktır. O halde iyilik nedir? Cenab-ı Hak bu soruya şu cevabı vermektedir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürleşmeleri için kölelere verenlerin, namazı kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, muttakiler bunlardır. Kıblenin değiştirilmesini bahane edip Müslümanların kalbine şüphe sokmak isteyen Yahudiler hakkında indiği bildirilen bu ayet, iyiliğin şekli ve sembolik şeylerde değil, insanın niyet, tutum ve davranışlarında aranması gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü soyut bir kavram olan iyilik, ancak akıllı varlık olan insan eylemleriyle somutlaşırsa bilinir ve bir anlam ifade eder. Onun için iman ve salih amel, iyi ve hayırlı iş, Kur'an'ın hep bir arada andığı ayrılmaz bir ikilidir. İşte sözünü ettiğimiz iyilik, bu salih ameli de içine alan bir kapsama sahiptir. Kur'an'ın başka ayetlerinde adil olmak, emanete riayet etmek, namuslu olmak, hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak, insanlara iyi davranıp güzel söz söylemek gibi pek çok örneğine işaret edilen bu iyiliklere sahip muttaki insan, Allah nazarında en üstün insan olarak nitelendirilmiştir. İyiliğin ne olduğu sorusu sevgili peygamberimizin dilinde iyilik güzel ahlaktır karşılığını bulmuştur. Başta verdiğimiz hadise benzer bir sözlerinde ifade ettikleri bu tanımlama Kur'an'la birlikte düşünülürse başta iman esasları olmak üzere bütün ahlaki güzellikleri, hayırlı iş ve amelleri, iyi niyet ve olumlu tutumları içinde barındırmaktadır. Onun için Allah sevgili elçisini tanıtırken "Şüphesiz sen yüce bir ahlaka sahipsin." buyurmuştur. Çünkü onu en iyi tanımlayacak ifade budur. O bu ahlakıyla Muhammedül Emin olmuş ve bu ahlakıyla alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O bu ahlakıyla insanları etrafında toplayabilmiş, kısa zamanda pek çok kimsenin kalbini İslam'a ısındırmıştır. O bu ahlakı sayesinde asla kin gütmemiş, düşmanlarını bile affetmiş. O bu yüce ahlakıyla bütün ömrü boyunca kötülüklerden

0: ve nefsani zaaflardan uzak kalmıştır. Çünkü o, diğer peygamberlerin de kavimlerine talim ede geldikleri ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderilmiştir. Başta mealini verdiğimiz hadisten anlıyoruz ki, Allah'a ve Resulüne samimi bir imanla inanmış bir müminin, bu imanla aydınlanmış aklı ve kalbi de kendisi için bir kılavuzdur. Bu kılavuz, Kur'an ve sünnette açıkça yer almamış konularda ona rehberlik yapacak, yolunu aydınlatacaktır. 15 asır öncesinin sade yaşantısıyla insanı şaşkına çeviren günümüzün karmaşık hayatı karşılaştırıldığında, dini kaynaklarda yer almayan binlerce yeni olgu ve olay karşısında mümin, basiret ve ferasetiyle iyi ve kötüyü ayırmakta zorluk çekmeyecektir. Modern hayatın kompleks yapısının doğurduğu ilişkiler yumağından, sevgili Peygamberimizin tavsiyesiyle kalbine danışarak kirlenmeden çıkabilecektir. Çünkü müminin kalbi Allah'ın nazargahıdır. Kalplerde olanı bilen yaratıcısına karşı takva bilinciyle donanmış olan müminin kalbi kötü ve çirkine, yalan ve yanlışa geçit vermeyecek. Bunu zorlayanları da sürekli yanıp sönen sinyal ışıkları gibi uyaracaktır. İşte ahlakı hukuktan daha kapsamlı ve temelli kılan bu manevi yaptırımdır. Hukuk asgari ahlaktır diyenler, ahlakın insanla ayakta duran ve onun iradesiyle yaşayan bu geniş alanına işaret etmişlerdir. Hukukta yaptırımı olmayan yalan, gıybet, haset, cimrilik, vefasızlık, ikiyüzlülük gibi pek çok kötü huy ve davranışın uhrevi yaptırımını çok iyi bilen mümin, iyi insan olmanın yolunun nereden geçtiğini de çok iyi bilmektedir. O halde sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, gerçekten iyilik güzel ahlaktır ve imanı en olgun olan mümin, ahlakı en güzel olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş: "O, yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor?" Ebu Süfyan da "Yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin" diyor ve "bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor" demiştir.

0: Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki, koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili eşinin sözlerine karşılık Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış 2 elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.
0: Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, O'nun varlığını ve birliğini doğrulamak, O'na boyun eğmek ve O'nun hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. O'na sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel

0: el işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, imanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Neyle gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeye ortak koşmamakla buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di" denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bu günün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu

bağıran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin, tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

0: Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.
1: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir: "Ey insanlar, rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir."

Sadakat. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir. Hadid suresindeki Allah'a ve peygamberine iman edenler, evet işte onlar, Rableri yanında özü sözü doğru olanlar, Sıddıkun ve Allah katında şahitlerdir ayeti gereği, inanan insanın sıddık olması gerekir. Çünkü imanla sıdk arasında sıkı bir bağ vardır. Çünkü mümin kişi aynı zamanda musaddiktir. Yani Rabbinin varlığını, birliğini, onun eşi ve benzeri olmadığını, peygamberi vasıtasıyla bildirdiklerinin hak olduğunu tasdik edicidir. İnanan kişi öncelikle hakkı tasdik eder, sonra da tasdik ettiği doğrulara sadık kalır, sadakat gösterir, hal ve hareketlerinde, söz ve amellerinde, iç ve dış aleminde bu sadakati yani Allah'a olan imanını yansıtır. İnanan kişi tasdik ettiği doğrulara sadakat gösterirse, Allah'ın inanan kullarını tabi tutacağı sadakat imtihanını başarıyla geçebilecek ve sadakat gösterenlere bahşedeceği mükafatlara nail olabilecektir. Diğer taraftan,

Allah'la, Resulullah'la, içinde yaşadığı toplumla ilişkilerini sadakat ölçüsünde sürdüren kişi emin olur. Hem etrafından güven duyar, hem de çevresindeki herkese ve her şeye güven verir. Hazreti Ebubekir'in Peygamber Efendimiz'e sadakati her zaman örnek alınacak bir güven örneğidir. Hazreti Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidip sonra da döndüğünü söylediği İsra ve Miraç tecrübesi bu sadakatin test edilmesi için iyi bir fırsat olmuştur. Müşrikler onun iddiasını anlatmak ve meczup olduğunu tasdik ettirmek için hemen en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir'in yanına koştular. Heyecanlı ve alaylı tavırlarla peşinden gittiği bu şahsın akıl almaz diye düşündükleri Mescid-i Aksa yolculuğunu anlattılar. Hesapları Hazreti Ebubekir'in pişman olması ve eski dinine geri dönmesi üzerine kuruluydu. Ama onlar yanlış hesap yaptıklarının farkında değillerdi. Çünkü karşılarında Hazreti Ebubekir vardı. Resulullah'ın Hakk'a davetine icabet eden ilk erkek olan, girdiği hak yolda dosdoğru ilerleyen, her zaman Hakk'ı gözeten bir mümindi o. Onlar onun şirk bataklığına dönmesini beklerken, onun verdiği cevap bütün inananlar için Allah Resulüne sadakatin simgesi olacaktı. Ve şu sözcükleri dile getirdi gayet net bir şekilde. Bunları eğer o, Muhammedül Emin söylüyorsa muhakkak doğrudur. Kutlu elçinin doğruluğunu tereddütsüz tasdik eden Hazreti Ebubekir'e bu olaydan sonra Müslümanlar tarafından Sıddık lakabı verilmiştir. Allah Resulü de doğruluktan ayrılmayan, her haliyle ve dürüstlüğüyle sadakati yaşatan kimselerin Allah katında sıddık olarak kayda geçeceğini müjdelemiş, sadakati terk edip yalan peşinde koşanlarınsa yalancı olarak tescilleneceklerini ifade etmiştir. Sadakat sahibi insan, insanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, gıyabında da aynı tavrı sergiler, ahde vefa gösterir, emanete riayet eder ve ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven telkin eder. Fıtri bir ihtiyaç olan güven duygusu, insani ilişkilerin sağlıklı bir düzlemde ilerleyebilmesinin olmazsa olmaz koşuludur. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilemez. Bunun idrakinde olan Allah Resulü, Medine'de yeni bir toplum temelini atarken, öncelikle birbirine yabancı olan Ensar ve Muhacir'i kardeş ilan etmiş, güven alameti olan selamı aralarında yaymayı öğütleyerek, farklı kesimlerden gelen insanların Müslüman kimliği altında kenetlenmelerini sağlamış ve her Müslümana karşı samimi olmalarını istemiştir. Mümin güvenilir insandır. Güvenilir olmak onun sıfatıdır. Yüce Allah Mü'minun suresinde, onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler buyurarak kurtuluşa erecek müminlerin vasıflarını bildirmiştir. Peygamberimiz de bu hususta Müslüman elinden ve dilinden insanların selamette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir buyurmuştur. Müslüman ve mümin tariflerini emanet yani güvenilirlik sıfatı özelinde yapan Allah Resulü, müminlere hangi şartlarda olursa olsun güvenilir olmalarını telkin etmiştir. Hatta komşularına güven telkin edemeyen kişinin gerçek manada imana ulaşamayacağını ifade etmiştir. Mekkeli müşriklerin zulüm ve işkencelerinden kaçarak Habeşistan'a hicret eden Müslümanların sözcüsü Cafer bin Ebi Talip de, Habeş Kralı Necaşi'nin huzurunda yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamber'in güvenilirliğine ve sadakatine özel vurgu yapmış, onun kendilerine de özellikle güvenilir olmalarını ve emanete riayet etmelerini emrettiğini dile getirmiştir.
Peygamberimiz ve güzide ashabının hayatı, emanet hissinin sahne olduğu eşsiz örneklerle doludur. Bir keresinde sahabeden bir adam, Medine'de Harre adı verilen bir yerde ailesiyle konaklamaktaydı. Kaybolan devesini arayan biri onlara rastladı ve devesini görürlerse onu yanlarında tutmalarını istedi. Bir müddet sonra konaklamakta olan sahabi kayıp deveyi buldu. Sahibini aradı ancak ona ulaşamayınca deveyi yanında götürdü. Bir zaman sonra deve hastalandı. Hanımı onu kesmeyi teklif ettiyse de sahabi buna razı olmadı. Belli ki emanete riayet hassasiyetiyle hareket ediyordu. Muhtaç durumda olmalarına rağmen deveyi kesip ailesine yedirmekten kaçınıyordu. Hanımı deveyi kesmesi hususunda ısrar ettiği halde bunu kabul etmemişti. Oysa devenin sahibi geldiğinde keşke onu yeseydiniz demişti. Sahabi, senden utandım da onu kesemedim diye karşılık verdi. Diğer yandan güven vermemek, ihanet etmekse münafıklığın alameti farikasıdır. Münafıkların bir sıfatıdır. Hazreti Peygamber kendilerine ihanet edildiğinde bile ihanetle karşılık vermelerini müminlere yasaklamış, ihanet etmekten Allah'a sığınmıştır. Bu çerçevede hicretin 5. yılında Hendek Savaşı'nda Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya sadakat göstermeyen, güveni zedeleyen Kurayza oğullarının üzerine sefere çıkmış, yapılan muhasaranın sonunda onları Sa'd bin Muaz'ın kararıyla ağır bir şekilde cezalandırmıştır. Çünkü onlar antlaşmalara sadakat göstermeyerek güven bağını koparmışlar, Hazreti Peygamber de bu durumu çok büyük bir suç telakki ederek onları affetmemiştir. Allah, emanetine saygı gösterilmeye en layık olandır. Allah'ın emanetine riayet, onun razı olacağı bir hayat sürerek salih kul olabilmekle gerçekleşir. Bunun yolu da Hazreti Peygamber'in şu öğüdünde veciz şekilde ifade edilmiştir. Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol. Dolayısıyla mümin kişi sahip olduğu her şeyin ve kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmeli, inançlarına her zaman ve zeminde bağlı kalarak sadakat göstermeli, bu tavrıyla da emin vasfını elde etmelidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur. İşte bağlılık budur buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar.

geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tut olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü hal.
2: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık

binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idare

0: idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar, Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
1: Bir gün Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü, eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca, Resulullah, iyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap. Hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.
1: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey," dedi ve ekledi: "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur: "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Süleym kabilesinin Bedri ile boyuna mensup olan Amr bin Abese putlara tapmaktan nefret ederdi. Bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman ehli kitaptan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke'deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi.
2: Boğuluyorum, anlıyor musun? Her şey bana o kadar anlamsız geliyor ki.
3: Neden böyle düşünüyorsun Amr? Seni rahatsız eden ne?
2: Bunlar işte. Bunlar şu taptıkları putlar.
3: Şşt, yavaş ol biraz. Putlar hakkında böyle konuştuğunu duymasınlar.
2: Baksana şunların haline. Kendi elleriyle yaptıklarına tapıyorlar. Orada öylece duran daha kendilerini bile güneşin sıcağından koruyamayan şeyler bunlar. Bize nasıl faydası olabilir bunların? Ne yapabilirler bizim için? Bütün bunlar sana da anlamsız gelmiyor mu?
3: Bilmiyorum. Ben de farklısını görmedim atalarımdan. Çok da merak etmedim aslına bakarsın.
2: Ben ediyorum ama.
3: O zaman Mekke'deki adamın dediklerini de duymuşsundur.
2: Ne diyormuş?
3: Putların ilahlar olmadığını, aciz olduklarını, Allah'ın tek bir ilah olduğunu söylüyormuş.
2: Ya demek öyle. Kimmiş peki bu adam?
3: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
2: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
1: Bunun üzerine Amr bin Abese hemen Mekke'ye gidip Hazreti Peygamber'le görüştü ve Müslüman oldu. Resulullah'ın yanında kalmak istedi. Fakat Hazreti Peygamber ona şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hazreti Peygamber'den haber beklemeye başladı. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resulullah'ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslam dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine'ye giderek Mekke'nin fethine, daha sonra da Taif muhasarasına katıldı. Amr bin Abese düşünen ve aklındaki soruları dile getiren biriydi. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle bir soru sordu.
2: Ey Allah'ın Resulü, bir süredir zaman hakkında düşünüyorum. Zamanın yaratanı ve sahibi olan Yüce Allah'a biri diğerinden daha sevimli gelen bir zaman var mıdır? Bunu merak ediyorum.
1: Hazreti Peygamber Amr bin Abese'ye baktı ve Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse sen onlardan ol dedi. Gece ibadetlerinin tesiri hakkında ashabını bilgilendiren Allah'ın kutlu elçisi bir başka hadisinde ise gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin ısrarla devam ettirdikleri bir gelenekti. Ayrıca o Allah'a yakınlık sağlar, günahlardan sakındırır, kötülükleri yok eder, vücudu hastalıklara karşı korur diye buyurdu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa, kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi, dedi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsum bin Naşir'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazandan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki, öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı. Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benzi attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği

Hayattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.

Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istersen misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken

cesetlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti, dedi.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenim mi bitseydi Ebva'da esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken 3 kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan 2 kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. 3. şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu 3 kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti, Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin," buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım." Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?" diye sordum. "Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor," buyurdu.

Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığında sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, "Babacığım, babacığım" şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, "Bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor" dedi. Ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla.

0: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan, seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan, seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa, seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. "Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi: "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim," dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, "Gel şu peygambere gidelim," dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz," dediler. Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır."

Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.''

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyi.
3: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz diye soruldu. Resul-i Ekrem, bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir buyurdu. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü hal.
2: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insan

Yaptığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu. Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ
0: Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı? Şunu böyle kim yarattı? En son Rabbini kim yarattı deyinceye kadar sürekli sorup vesvese verir. İş bu raddeye gelince o kişi derhal o şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesesine hemen son versin. Hepimiz insanız. Hayatımız boyunca bize vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata ettiğimizde ise Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Vesvese, kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu demektir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye vesvese vermek denir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." buyurarak şeytanın çeşitli vesveselerine karşı kendisine sığınılmasını tavsiye etmektedir. Bunun vesveseyi gidereceğini ifade etmektedir. Şeytanın insanı inkâra sürükleme yollarından biri de onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular şüphesiz şeytanın vesvesesiyle meydana gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah dilleriyle söylemedikçe yahut eyleme geçmedikçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri hesaba çekmez. Allah Resulü, insanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülükle

ve götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında hayra yönelmeyi bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde şeytanın vesvesesini bulursa, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytandan gelen bu kötü düşüncelere kulak asmamayı öğütlemiştir. Mü'min, vesveselere itibar etmemeli, içine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Manevi destek olarak, Felak ve Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup, bu halden kurtulmak için Yüce Allah'a dua etmelidir.

0: Peygamberimiz ve Hayat. Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn-i Ömer'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.

Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi."

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ne yapıyorsun Ebu Zer?
2: Ağzımdan çıkan sözlerden dolayı beni affet. Ben sanki hiç İslam'la tanışmamışım gibi davrandım. Peygamberimizin dediği gibi cahiliye izleri var hala bende. Beni affet Bilal.
1: Dostumdan bu sözleri duymak beni üzdü. Evet. Ama neden böyle önüme uzandın?
2: Seni kara kadının oğlu diye aşağıladım. Şimdi o kara ayağınla yüzüme basmadan bu başı yerden kaldırmayacağım.
1: Bu imkansız. Böyle bir şey yapmam.
3: Yıllarca hak dini bulmak için gezdim dolaştım. Onu buldum ama özgürlüğümü kaybettim. Şimdi peygamberimizi görebilmek için can atıyorum ama imkan bulamıyorum.
4: Resulullah'ı göremediğin için ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. O yüzden ondan haberler getirdim sana.
3: Allah razı olsun senden. Siz de olmasanız hiçbir gelişmeden haberim olmayacak.
4: İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Bu tavsiyeye uyabilsek ne küslük kalır aramızda ne dargınlık zaten.
3: Doğru söylüyorsun. İyi ki geldin Ebu Derda. Seninle ettiğimiz sohbetler benim yüreğimi genişletiyor.
4: İslam kardeşliği böyle bir şey işte. Sen kalkıp dünyanın bir ucundan buraya geldin. Ben kendimi bildim bileli bu topraklarda yaşıyorum. Allah'ın elçisi ikimizi kardeş ilan etti. Birbirimize sırf Allah rızası için sevgi duyuyoruz.
0: 79. Bölüm.
5: Müslümanlar Ramazan gecelerinde Mescid-i Nebevi'de gruplar halinde ibadet ederlerdi. Çoğunlukla Kur'an'dan daha çok ezberi olan bir kişinin arkasında ona uyarak namazı birlikte kılarlardı. Resulullah bir gece eşi Hazreti Ayşe'den odanın kapısının önüne bir hasır sermesini rica etti. Peygamberimiz yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah,

0: Resulullah onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp evine döndü. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar.
1: Biliyor musunuz? Dün gece Resulullah yatsıdan sonra bize uzun uzun namaz kıldırdı.
2: Yeni bir namaz mı farz oldu?
1: Bildiğimiz kadarıyla hayır.
2: Peki ne kıldınız?
1: Resulullah Ramazan gecelerini boş geçirmemeye özen gösteriyor biliyorsun. Nafile namaz kıldık.
2: Bu gece biz de katılsak.
1: Tabii kaçırmayın. Gecenin sessizliğinde Resulullah'ın ardında namaz kılmanın lezzetini tarif edemem.
2: Bu gece ailemle beraber ben de burada olacağım inşallah.
0: Akşam olduğunda mescit insanlarla dolmuştu. Peygamberimiz onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte beklemeye başladılar.
3: Resulullah dün yatsıdan sonra kıldırmıştı namazı. Bugün kıldırmayacak mı acaba?
4: Biz de onu duyup gelmiştik. Şu mübarek Ramazan gecelerini namazla ihya edelim istedik. Görünüşe göre Peygamber Efendimiz çıkmayacak.
3: Evlerimize mi dönsek?
0: Resulullah eşine, "Ey Ayşe, insanların bu durumu nedir?" diye sordu.
5: Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar.
0: Peygamberimiz bunun üzerine, "Hasırını dürüp kaldır ey Ayşe," diyerek evinde ibadet etmeye devam etti.
3: Bu kadar uzun zaman geçtiğine göre anlaşılan peygamberimiz namaz kıldırmayacak.
4: Hadi evlerimize gidelim de sabah namazını kaçırmayalım.
2: Biz burada sabahlayacağız. Sabaha görüşürüz inşallah.
3: Peki, Allah kabul etsin.
0: Resulullah o geceyi ibadetle geçirdi. Sabah olduğunda namaz için mescide çıktı. Geceden beri orada bekleyenleri gördüğünde şöyle dedi. Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız. Bu namazın üzerinize farz kılınmasından ve onu yerine getirmeye gücünüzün yetmemesinden endişelendim ve bu yüzden yanınıza gelmedim.
6: Çocuklar, bugün cuma. Hadi hazırlıklarınızı tamamlayın. Birazdan mescide gideceğiz. Oh, mis gibi olmuşsun. Yeni kıyafetin de çok yakışmış.
7: Teşekkür ederim anne. Yıkanmamı ve güzel elbiselerimi giymemi söylemiştin.
6: Evet, çünkü peygamberimiz cuma günleri böyle yapmamızı söylüyor.
7: Biliyorum. Hem peygamberimizden güneşin doğduğu en hayırlı günün cuma günü olduğunu öğrendim.
6: Öyle mi? Aferin oğluma. Başka öğrendiğim bir şey var mı?
7: Var tabii. Dün yatsı namazında peygamberimiz şöyle söyledi. Cuma günü olduğu zaman melekler mescidin kapısında durur, gelenleri öncelik sırasına göre yazarlar. En erken gelen Allah için bir deve bağışlayan kimse gibidir. Ondan sonraki bir sığır bağışlayan gibidir. Sonraki bir koç, daha sonraki bir tavuk. En son gelense bir yumurta bağışlayan gibidir. İmam hutbeye çıkınca melekler sevapları yazmayı bırakarak sahifelerini dürüp hutbeyi dinlemeye başlarlar.
6: Ne güzel şeyler öğrenmişsin sen. Bak, cemaate devam etmenin meyvelerini topluyoruz. Elinden geldiği kadar peygamberimizin yanında ol, olur mu evladım?
7: Ben onu çok seviyorum zaten. Bizimle ilgileniyor, halimizi hatırımızı soruyor, neşemize ortak oluyor. Bir gün görmesem özlüyorum peygamberimizi.
6: Elhamdülillah. Ne kadar şanslı olduğunu bir bilsen. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Senden öğrendiklerime göre mescide erken gidersek çok sevap kazanacakmışız. Hadi vakit kaybetmeyelim. Abine de haber ver çıkalım.
7: Abi, mescide gidiyoruz. Çabuk ol biraz.
0: Cuma namazı için herkes mescitte toplanmıştı. Peygamberimiz hutbesine hamd ile başladı. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler. Nefislerimizin kötülüklerinden ve yapıp ettiklerimizin çirkinliklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur.

0: Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Ey insanlar! Ahirete gitmeden önceden kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak sonunda ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona arada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadım mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın buyuracak. O da sağına soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak, orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü kendini cehennem ateşinden korusun. Yarım hurmayla dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz hutbesini bitirdiğinde bir adam şöyle seslendi.
1: Ey Allah'ın Resulü! Kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu. Yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua eder misin?
0: Resulullah ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye dua etmeye başladı. Müslümanlar cumayı henüz kılmışlardı ki yağmur başladı. Uzun bir süre yağmur yağdı ve sonunda aynı adam gelerek şöyle dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu. Yollar sulardan yürünmez oldu. Yağmuru kesmesi için Allah'a dua eder misin?
0: Peygamberimiz yine ellerini kaldırıp, Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver diye dua etti. Bir müddet sonra yağmur dindi. Babası Uhud'da şehit olan Cabir bin Abdullah Peygamber Efendimizle birlikte yol alıyordu. Cabir'in yaşlı devesi bir müddet sonra çöküp kaldı. Sahibi ne yapsa yürümeyi reddediyordu. Durumu fark eden Peygamberimiz Cabir'in yanına geldi. Devesiyle ilgilendi ve onu tekrar ayağa kaldırdı. Sonra birlikte ilerlemeye başladılar. Peygamberimiz "Deveni bana satar mısın?" diye sordu.
2: "Bu yaşlı deveyi mi? Galiba ciddi. Pazarlık yapmak ister gibi bir hali var. Ama bu deve 5 para etmez ki. Onu size hediye ederim ya Resulallah."
0: Peygamberimiz "Hayır ey Cabir, bana satmanı istiyorum." dedi.
2: "Peki, nasıl isterseniz."
0: Peygamberimiz "Henüz evlenmedin mi?" diye bir sohbet açtı.
2: "Evlenmek üzereyim ya Resulallah."
0: Peygamberimiz bu habere sevindi ve Cabir'e kiminle evleneceğini sordu.
2: "Biliyorsunuz babamın şehadetinden sonra bakımını üstlendiğim küçük kız kardeşlerim var. Eşim olacak hanım onlarla yakından ilgileniyor. Adeta anneleri gibi davranıyor. Ben ne kadar uğraşsam da onların dilinden anlamıyorum. Bu evlilik sayesinde kardeşlerimin biraz daha rahat etmesini umuyorum."
0: Peygamberimiz Cabir'e çok iyi bir seçim yaptığını ve düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyledi.
2: "Peygamberimiz hızlı davranmamı söylüyor ama elimde imkanım yok ki. Neyse, o söylüyorsa vardır bir hikmeti."
0: Ertesi gün Cabir peygamberimizin evinin önüne devesini getirip bıraktı. Resulullah da çıkıp hayvanı gördüğünde Cabir'in nerede olduğunu sordu. Onu bulup peygamberimizin kendisini çağırdığını söylediler.
2: "Beni görmek istemiştiniz ya Resulallah."
0: Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye Cabir'e bir miktar altın vermesini emretti.
2: "Bu deve bu kadar etmezdi ama."
3: "Resulullah'ın emri böyle. Bu miktarı kabul etmelisin."
2: "Teşekkür ederim. Allah razı olsun."
3: "Cabir, Resulullah deveni de götürmeni istiyor."
2: "Ama onu benden satın aldınız. Artık o sizin."
3: "Tamam tamam. Peygamberimiz hem paranı hem deveni götürmeni istedi."
2: "Ama..."
0: Hazreti Cabir "Ancak peygamberimizin deveni al, o senin. Onun için verilen ücret de senin." demesiyle ikna oldu. Peygamberimiz ona böylece büyük bir düğün hediyesi vermiş oldu.

Peygamberimizin kızı Hazreti Rukiye'nin Hazreti Osman'dan Abdullah isminde bir oğlu olmuştu. Abdullah annesini kaybettikten 2 yıl kadar sonra 6 yaşlarındayken vefat etti. Peygamberimizin evlat hasretine torun acısı da eklenmişti. Abdullah'ın cenaze namazını dedesi kıldırdı. Babası Hazreti Osman onu kabre indirdi. Peygamberimiz de gözyaşları içinde kabrini düzeltip mezar taşını dikti. Bir yandan ağlarken bir yandan da "Yüce Allah kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder," diyordu.

Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi. Ashabtan birinin insanlar arasındaki asalet farkını gözetmediğinden şikayet ediyordu. Bunun üzerine adamı azarlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü, oturdu ve şöyle buyurdu. Vefat vakti geldiğinde Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve dedi ki, size kısaca şu vasiyeti yapıyorum. Size iki şeyi emrediyor ve iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. La ilahe illallah demeyi emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve bu ikisi arasında bulunanlar bir kefeye, la ilahe illallah diğer kefeye konsa onlardan ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da, la ilahe illallah onların üzerlerine konsa, onları çatlatır ya da kırar. Size Sübhanallahi ve bihamdihi demeyi de emrediyorum. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip

"Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. "Ne söylediğini iyi düşün," deyince 3 defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi'l-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEV. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek

Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, içe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik

imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: "Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla."

0: Peygamber Efendimiz kendisine hizmet eden sahabilerin durumuyla yakından ilgilenir, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Bu sahabilerden biri olan Rebiya bin Ka'b el-Eslemi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bir ihtiyacın var mı?" sorusuna sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorduğunda, "Evet ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım var," dedi. Resulullah, "İhtiyacın nedir?" diye buyurduğunda da, "İhtiyacım, kıyamet günü bana şefaat etmendir," cevabını verdi. Bunun üzerine Kutlu Nebi, "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" sorusunu yöneltince, o, "Rabbim," cevabını verdi. Allah Resulü, "İlla, bunu istiyorsan çok secde yaparak bana yardımcı ol," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Güzel söz sadakadır," buyurmuştur.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti. Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.''

Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Allah'ın aslanı Hamza radıyallahu anh. Miladi 570 yılında Hazreti Peygamber'den bir yıl önce Mekke'de doğdu. Babası Abdülmuttalip, annesi Hazreti Amine'nin amcasının kızı olan Hale binti Vüheyb'dir. Bu sebeple Hazreti Hamza, Allah Resulü ile hem anne hem de baba tarafından akrabadır. Hazreti Hamza'nın Müslümanlığında Hazreti Peygamber'in Mekke müşriklerinden gördüğü baskı ve eziyetlerin doğrudan etkisi vardır. Şöyle ki, müşrik liderlerden olan Ebu Cehil, Allah Resulüne hakaret etmişti. Olaya şahit olan bir kadın, av dönüşü tavaf amacıyla Kabe'ye yönelen Hazreti Hamza'ya gördüklerini anlattı. Bundan büyük bir öfkeye kapılan Hazreti Hamza, doğruca müşriklerin toplantı yerine giderek Ebu Cehil'e elindeki yayla vurmak suretiyle onun başını yardı. Ardından da, işte ben de Muhammed'in dinini benimsiyorum, cesaretin varsa ona dediklerini bana da söyle diyerek hem ona meydan okudu hem de müşrik önderlerine kendisinin de İslam'a dahil olduğunu ilan etti. Onun İslam'a girmesiyle Habeşistan hicreti sebebiyle Mekke'de kalan az sayıdaki Müslümanın güç ve cesaretleri arttı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicretin ardından gerek şehrin güvenliğini sağlamak, gerek çevre kabileleri Müslümanların varlığından haberdar etmek, gerekse Mekke-Şam ticaret yolunu kontrol altına almak, bu sayede Mekke müşriklerinin kervanlarını engellemek amacıyla çeşitli zamanlarda askeri birlikler görevlendirdi. Seriye adı verilen bu faaliyetlerde Hazreti Hamza da birlik komutanı olarak görev aldı. Sifül Bahr adı verilen seferde onun idaresinde Hicri 1. yılın Ramazan'ında harekete geçen bir askeri birlik, aralarında müşrik liderlerden Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyş kervanını kontrol altında tutmak ve gerektiğinde baskın düzenlemek amacıyla sefere çıktı. Herhangi bir çarpışma meydana gelmemiş olmakla birlikte Hazreti Hamza'nın yönettiği bu askeri faaliyet, Medineli Müslümanların Mekke müşrikleri için önemli bir tehdit olduğunu da göstermiştir. Hazreti Hamza, Müslümanlara Mekke müşriklerinin karşı karşıya geldikleri ilk büyük çarpışma olan Bedir Savaşı'nda önemli rol üstlendi. Hicretin ikinci yılında, miladi 624'te gerçekleşen savaş öncesinde teke tek vuruşmak yani mübareze amacıyla Allah Resulü tarafından Müslümanlar adına meydana çıkanlardan biri de Hazreti Hamza'ydı. Müşrikler safından karşısına çıkan Şeybe bin Rebia'yı kısa sürede öldüren Hazreti Hamza, aynı zamanda müşrik liderlerden Utbe bin Rebia'nın da öldürülmesine yardımcı oldu. Savaş öncesinde gerçekleşen bu çarpışmalarda öldürülenlerden Utbe, Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'in babası, Şeybe amcası Velid de kardeşiydi. Bu sebeple Hind, en yakınlarının öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Hazreti Hamza'ya kin beslemiş ve babasının intikamını almak için bir sonraki karşılaşmada onu öldürmesi için Vahşi isimli Habeşli bir köleyi kiralamıştı. Uhud Savaşı öncesinde Kureyş'in Mekke'den Medine'ye doğru harekete geçtiklerini haber alan Hazreti Peygamber, savaşta onlara karşı nasıl bir taktik uygulanması gerektiği hususunda ashabıyla yaptığı istişarede, Hazreti Hamza'nın da dahil olduğu Müslümanlar, aynen Bedir'de olduğu gibi şehrin dışına çıkarak düşmanla meydan muharebesi yapılmasının uygun olacağını söylediler. Allah Resulü, Hazreti Hamza gibi görüş bildiren çoğunluğun kararına tabi olarak, düşmanı karşılamak için Medine dışına çıkmaya karar verdi. Uhud Savaşı esnasında Hazreti Peygamber'in talimatını dinlemeyip yerlerini terk eden okçuların sebebiyet verdiği bozgun esnasında Allah Resulü'nü düşmanın saldırısına karşı kahramanca savunan az sayıdaki kişiden biri de Hazreti Hamza'dır. O Müslümanların bir ara dağıldığını fark edince, "Ben Allah ve Resulü'nün arslanıyım. Allah'ım Ebu Süfyan'la adamlarının yaptıkları kötülüklerden sana sığınırım. Müslümanların yanlış hareketlerinden dolayı da senden af dilerim sözleriyle bir taraftan Müslüman askerleri cesaretlendirmeye çalışmış, diğer taraftan da savaşa devam etmiştir. Bu esnada Hind'in kiraladığı ve Hazreti Hamza'yı öldürmek için fırsat kollayan Vahşi, düşmanla çarpışmaya dalmış olan Hazreti Hamza'ya mızrağını atarak onu şehit etti. Mekke müşrikleri savaş esnasında Müslümanlardan öldürülenlerin cesetlerine hakaret etmek amacıyla uzuvlarını kesip parçalamışlardı. Müsle adı verilen ve Hazreti Peygamber tarafından yasaklanmış olan bu çirkin davranıştan Hazreti Hamza da nasibini aldı. Cesedi müşrikler tarafından paramparça edildi. Allah Resulü şehit amcasının bu halini görünce çok üzüldü. Resul-i Ekrem şehit olmasından itibaren Hazreti Hamza'nın aile ve çocuklarının bakım ve gözetimini bizzat üstlendi. Onun kızı Ümame'yi Habeşistan'dan dönmesinin ardından Cafer bin Ebu Talib'in himayesine verdi. Çünkü Cafer'in hanımı Esma radıyallahu anha onun teyzesiydi. Hazreti Peygamber evlilik çağı geldiğinde Hazreti Hamza'nın yetimi Ümame'yi mahzum oğullarından Seleme bin Ebu Seleme ile evlendirdi. Hazreti Hamza'nın Uhud Savaşı'nda katili olan Vahşi, Mekke'nin fethinden sonra gelip Müslüman olmak için Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktığında, amcasının şehit edilişini hatırlayan Resulullah, duyduğu üzüntüden dolayı ona bir daha gözüne görünmemesini söylemiştir ki, Hazreti Peygamber'in hayatında nadir görülen bir davranıştır. Ancak bu olay, aynı zamanda onun amcası Hazreti Hamza'yı ne kadar çok sevdiğinin de bir işaretidir. Gerek daha önceki çarpışmalarda, gerekse şehit olduğu Uhud Savaşı'nda gösterdiği cesaret ve kahramanlık sebebiyle Hazreti Hamza, kendisinden sonraki mücahitler için bir model olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayıdır ki ona şehitlerin efendisi ve Allah'ın aslanı unvanları verilmiştir.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Hadisler bize Efendimiz'den emanettir. Emanete sahip çıkmak, hadisleri yakından tanımak ve hayatımıza taşımak için Efendimiz'in hayatını sahne sahne anlatan, adeta gözümüzün önünde resmeden rivayetleri sizlerle buluşturuyoruz. Profesör Doktor Halis Aydemir'in hazırlayıp sunduğu hadis sohbetleri hafta içi her gün saat 9 ve 18.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti.

ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir," dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz," buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan

0: an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı

gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ekmelul mu'minine imana ahsenuhum huluka.
0: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam dininin amaçlarından biri de güzel ahlaklı insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye etmiş, kötü ve çirkin şeylerden de uzak durulmasını istemiştir. İyi, güzel ve temiz görünen davranışları güzel ahlak olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Hakk'a olan inancımız ve kulluğumuzun meyvesi güzel ahlaktır. Sevgili Peygamberimiz, ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim buyurarak, hayatının aynı zamanda bir ahlak kaynağı olduğunu bildirmiştir. İslam ahlakının en belirgin yönü, her işte hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmektir. Kendisi Allah'ı görmese de, her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kıyamet günü terazide güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurarak, güzel ahlakın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca, ahlakı en güzel olanların, en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. Allah Resulü, ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber, ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek, kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Onun namaza kalktığında yaptığı şu dua da, bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sevgili Peygamberimiz, karşısındaki insanlara değer verir, onlara merhamet ve şefkat gösterirdi. İnsanlara karşı kin ve nefret duymaz, onlara sert ve kaba davranmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedici ve hoşgörülü davranırdı. Kimseyi incitmez,

0: O, güzel ve iyi davranışları bizzat kendisi yaparak, kötü ve yasaklanan davranışlardansa önce kendisi uzak durarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Ne mutlu en güzel örnek olan o peygamberi örnek alabilenlere.
1: 40 hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, bugün sohbetimizde Allah Resulü'nün hayatındaki en latif inceliklerden birine, onun güzel kokuya olan sevgisine ve bu konudaki tavsiyelerine pencere açacağız. İslam medeniyetinin o tertemiz çehresini yansıtan bu bilgiler, bizlere temizliğin sadece bir mecburiyet değil, bir ruh hali ve nezaket olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Peygamber Efendimizin hayatında güzel koku, fıtri bir güzelliğin ve temizliğin ayrılmaz bir parçasıydı. O, güzel kokuyu dünyada kendisine sevdirilen güzellikler arasında saymıştır. Bir hadisi şeriflerinde, "Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi, namazsa gözümün nuru kılındı" buyurarak bu sevgisini bizzat ifade etmiştir. Bu sözler bize onun hayatında estetik ve maneviyatın nasıl iç içe olduğunu gösterir. Efendimizin mübarek teni ve teri hiçbir dış koku sürmese dahi miskten daha hoş kokardı. Hazreti Enes'in naklettiğine göre onun geçtiği yollara sinen o özel koku sayesinde insanlar Allah Resulü'nün oradan geçtiğini hemen anlarlardı. Hatta Fahri Kainat Efendimizin başını sıvazladığı, yüzünü okşadığı çocuklar üzerlerine sinen kokudan dolayı çevrelerinde hemen fark edilirlerdi. Bu şahısların o kokuyu bir ömür muhafaza ettikleri de gelen rivayetler arasındadır. Böyle olmasına rağmen Efendimiz koku sürmeyi hiç ihmal etmezdi. Özellikle insanların bir araya geldiği meclislerde, cuma ve bayram namazı gibi toplu ibadetlerde koku sürünmek onun en belirgin hallerindendi. Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah Efendimizin giyim kuşamıyla birinci derecede ilgilenir ve bulabildiği en güzel kokuları sürerek Efendimiz'i giydirirdi. Peygamber Efendimiz günlük hayatında yanında sükke adı verilen bir koku kutusu bulundurur, gerektikçe kullanırdı. Aynı şekilde yolculuklarında yanında götürülmesi mutat olan eşyaları arasında koku şişesi yer almaktaydı. Resulullah Efendimizin yabancı devlet temsilcilerinden kabile reislerine ya da hiçbir görgü kuralına uymayan bedevilere varıncaya kadar her gün temas kurduğu misafirleri oluyordu. Tüm bu ziyaretçilerine karşı Efendimiz giyim kuşamındaki tertip ve düzenini daima muhafaza ederdi. Konuyla ilgili rivayetler incelendiğinde Hazreti Peygamber'in yaşamında güzel kokunun ayrı bir yeri ve önemi olduğu açıkça görülmektedir. O sadece güzel kokuyu sevmekle kalmaz, kendisine sunulan koku ikramlarını da asla geri çekmez.

0: çevirmezdi. Kendisine koku ikram edilen kimse onu reddetmesin. Zira koku külfetsiz bir ikramdır buyurarak bu zarif ikramın bir mümin için ne kadar kıymetli olduğunu belirtmiştir. Başka bir rivayette ise üç şey vardır ki hiç reddedilmez. Yastık, güzel koku ve süt buyurmaktadır. Kıymetli dostlar, Allah Resulü'nün bu koku sevgisi bizlere çok derin bir ahlak dersi verir. Bir Müslüman bulunduğu her ortamda varlığıyla huzur, kokusuyla ferahlık vermelidir. Efendimizin sükke kabından süründüğü o misk aslında bir ruh temizliğinin ve başkalarına duyulan saygının dışa vuran işaretidir. Onun geçtiği yolları gül bahçesine çeviren eşsiz raihadan bizlerin de nasiplenmesi duasıyla bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre, o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.

Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Süleym kabilesinin Bedri ile boyuna mensup olan Amr bin Abese putlara tapmaktan nefret ederdi. Bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman ehli kitaptan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke'deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi.
2: Boğuluyorum, anlıyor musun? Her şey bana o kadar anlamsız geliyor ki.
3: Neden böyle düşünüyorsun Amr? Seni rahatsız eden ne?
2: Bunlar işte. Bunlar şu taptıkları putlar.
3: Şşt, yavaş ol biraz. Putlar hakkında böyle konuştuğunu duymasınlar.
2: Baksana şunların haline. Kendi elleriyle yaptıklarına tapıyorlar. Orada öylece duran daha kendilerini bile güneşin sıcağından koruyamayan şeyler bunlar. Bize nasıl faydası olabilir bunların? Ne yapabilirler bizim için? Bütün bunlar sana da anlamsız gelmiyor mu?
3: Bilmiyorum. Ben de farklısını görmedim atalarımdan. Çok da merak etmedim aslına bakarsın.
2: Ben ediyorum ama.
3: O zaman Mekke'deki adamın dediklerini de duymuşsundur.
2: Ne diyormuş?
3: Putların ilahlar olmadığını, aciz olduklarını, Allah'ın tek bir ilah olduğunu söylüyormuş.
2: Ya demek öyle. Kimmiş peki bu adam?
3: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
2: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
1: Bunun üzerine Amr bin Abese hemen Mekke'ye gidip Hazreti Peygamber'le görüştü ve Müslüman oldu. Resulullah'ın yanında kalmak istedi. Fakat Hazreti Peygamber ona şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hazreti Peygamber'den haber beklemeye başladı. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resulullah'ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslam dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine'ye giderek Mekke'nin fethine, daha sonra da Taif muhasarasına katıldı. Amr bin Abese düşünen ve aklındaki soruları dile getiren biriydi. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle bir soru sordu.
2: Ey Allah'ın Resulü, bir süredir zaman hakkında düşünüyorum. Zamanın yaratanı ve sahibi olan Yüce Allah'a biri diğerinden daha sevimli gelen bir zaman var mıdır? Bunu merak ediyorum.
1: Hazreti Peygamber Amr bin Abese'ye baktı ve Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse sen onlardan ol dedi. Gece ibadetlerinin tesiri hakkında ashabını bilgilendiren

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir Es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kahinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. İbn-i Mes'ud radıyallahu an şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgi

ile, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Hüseyin'de ağabeyi Hazreti Hasan gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer almamış, Hazreti Osman zamanında Said bin Aas'ın da Küfe'den Horasan'a yaptığı sefere ağabeyiyle birlikte katılmıştır. Daha sonra Hazreti Osman'ın evini kuşatan isyancılara karşı babası Hazreti Ali tarafından yine ağabeyiyle birlikte halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere görevlendirilmiş, babasının halifeliği sırasında onun bütün seferlerine katılmış, şehadetinden sonra da yine babası Hazreti Ali'nin vasiyetine uyarak ağabeyine itaat etmiştir. Hazreti Hüseyin, Muaviye'nin oğlu Yezid'in 680 yılında hilafet makamına gelişine kadar kendini ibadete vererek zühd ve takvaya dayalı bir hayat sürmüştür. Muaviye'den sonraki dönem için onun oğlu Yezid'e biat etmesi yönündeki teklifleri reddederek 9 Eylül 680 tarihinde bütün aile fertlerini yanına alıp Küfelilerin davetleri sebebiyle Küfe'ye hareket etmiştir. Küfeliler Hazreti Hüseyin'i davet etmişlerdir ama Vali Ubeydullah'tan gördükleri baskı ve şiddetin ardından karar değiştirmişler. Bu arada Küfe'de Hazreti Hüseyin adına biat alan amcaoğlu Müslim de öldürülmüştür. Ne var ki Hazreti Hüseyin yeni gelişen bu olaylardan haberdar edilememiştir. Hazreti Hüseyin'in hareketinden birkaç gün sonra bütün ailesini yanına aldığı için başlarına bir şey gelirse bunun soyunun tükenmesi demek olacağı endişesine kapılan bir başka amcaoğlu Abdullah bin Cafer önce bir mektup yazarak Hazreti Hüseyin'den geri dönmesini, Küfe'ye gitmemesini istedi. Ancak Hazreti Hüseyin rüyasında Allah Resulü'nü gördüğünü ve ister lehine ister aleyhine sonuçlansın başladığı işi tamamlamakla emrolunduğunu söyleyerek geri dönmeyi reddetti. Yolda şair Ferezdak'la karşılaşıp Küfe'deki durumu sorunca, "Halkın kalbi seninle, kılıçları Beni Ümeyye iledir. İlahi takdirse gökten iner ve Allah dilediğini yapar." cevabını aldığı halde, "Doğru söyledin. Allah'ın dediği olur. Allah dilediğini işler ve Rabbimiz her gün yeni bir iştedir. Takdir hoşumuza gidecek şekilde olursa nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederiz. O şükredenlerin yardımcısıdır." diyerek yolculuğunu sürdürdü. Yine yolda karşılaştığı iki yolcudan Küfelilerin biatlarından caydığını ve Müslim'in öldürüldüğünü öğrenince geri dönmek istedi. Fakat bu defa da Müslim'in oğulları ve kardeşlerinin ısrarı üzerine yola devam etmeye mecbur oldu. Bu arada taraftarlarına isteyenlerin ayrılabileceğini söyledi. Onlar da ayrıldılar. Yanında sadece aile fertleriyle birlikte yaklaşık 70 kişi kaldı. Böylece sayısı azalan kafile 680 yılı Ekim ayı başında Nineva bölgesindeki Kerbela'ya vardı. Küfe valisi Ubeydullah'ın emriyle kafileyi uzun süredir 1000 kişilik bir kuvvetiyle gözetlemekte olan Hür bin Yezid, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'ya ulaştığını valiye bildirdi. O da kafilenin sak ve müstahkem yerlere sığınmasına engel olunmasını, susuz ve savunmasız bir yerde konaklamaya mecbur edilmesini istedi. Vali Ubeydullah, rey valiliğine getirilen Ömer bin Sa'd bin Ebu Vakkas'a da ordusuyla Hazreti Hüseyin üzerine yürümesini ve bu meseleyi halletmesini emretti. Ömer bin Sa'd, önce bu işe yanaşmak istemediyse de yoğun ısrar ve görevden alınma tehdidi karşısında kafilenin üstüne yürüdü. Hazreti Hüseyin'in Ömer'in gönderdiği elçiye kendisinin Küfeliler tarafından davet edildiğini, davet sahiplerinin gereğini yerine getirmediklerine göre geri dönmesine mani olunmamasını istedi. Karşı tarafsa Hazreti Hüseyin'den derhal Yezid'e biat etmesini istiyordu. Hazreti Hüseyin'in yanında 70 kadar insan bulunuyordu. Bu kadar insanın sayıları binlerle ifade edilen bir orduya karşı koyması mümkün değildi. Fakat her şeye rağmen

kendisine ağır gelen biat veya teslim olma teklifini kabul etmedi. Muhasara altında geçirdiği 9 Muharrem Perşembe gecesini dua, namaz ve istiğfarla geçirdi. Ertesi gün gerekli savaş hazırlıklarını yaptıktan sonra atına bindi ve önünde bir mushaf olduğu halde Yezid taraftarlarının ordusuna yaklaşarak kendisinin buraya geliş amacını anlamalarını, hakkında insaflı hüküm vermeleri halinde saadete kavuşacaklarını ve üzerine yürümelerine gerek kalmayacağını, mazeretine dikkate almamaları durumundaysa istediklerini yapmalarını söyledi. Bazı kaynaklara göre Hazreti Hüseyin bu konuşmasında anne babasının ve amcalarının İslam'a hizmetlerini dile getirmiş, Resul-i Ekrem'in kendisi hakkındaki övücü ifadelerinden söz etmiş ve kanını akıtmanın büyük vebal doğuracağını onlara hatırlatmıştır. Hazreti Hüseyin'in bu konuşması üzerine ordu içinden yaptıklarına pişman olarak onun safına geçişler oldu. Sonuç olarak karşı taraftan yapılan ok atışı üzerine başlayan savaş, birbirine denk olmayan bu kuvvetler arasında tam bir dram şeklinde devam etti. Ve Hazreti Hüseyin'in savaşa başlarken 23 süvari ile 40 piyadeden oluşan 63 kişilik askeri kısa sürede azaldı. Savaşın sonlarında artık sıcak ve susuzluktan bitkin hale düşen bu az sayıdaki insanın başında piyade olarak cesaretle dövüşen Hazreti Hüseyin'e Şemir bin Zülcevşe'nin emriyle her taraftan hücum edildi. Sinan bin Enes en-Nehai önce bir harbe saplayıp onu yere düşürdü. Sonra da atından inerek saçlarını ve daha sonra da başını kesti. Oradakiler de cesedini soyup her şeyini aldılar. Ardından da çadırlarını yağmaladılar. Hazreti Hüseyin'in kesik başı ve esirler Şam'a gönderildiğinde Yezid görünüşte üzülmüş ve Hüseyin'i öldürtmesi sebebiyle Küfe valisi Ubeydullah bin Ziyad'a lanet etmiştir. Ancak onun bu üzüntüsünde samimi olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü gerçekten üzülmüş olsaydı Ubeydullah, Şemir ve diğerleri görevlerinden alınır ve cezalandırılırlardı. Oysa böyle bir durum söz konusu değildir. Ayrıca öldürme emrini verenin bizzat kendisi olduğu yolunda da rivayetler vardır. Bununla beraber Hazreti Hüseyin'in katliamdan kurtulan oğlu, kızları, kız kardeşi ve talip oğullarından diğer esirler Şam'da birkaç gün tutulduktan sonra Yezid tarafından bir muhafız birliği refakatinde Medine'ye gönderildi. Hazreti Hüseyin'in başının nereye gömüldüğü konusu ihtilaflıdır. Medine'de Baki mezarlığına, Necef'te babasının yanına, Küfe dışında bir yere, Kerbela'da cesedinin konulduğu kabre, Dımaşk'ta bilinmeyen bir yere, Rakka'ya, hatta Kahire'ye gömüldüğüne dair rivayetler bulunmaktadır. Hazreti Hüseyin'in öldürülmesinden hemen sonra Küfe'de pişmanlık sesleri ve feryatlar yükseldi. Kerbela'dan sağ kurtulanlar Küfe'ye götürülünce Küfeli kadınlar evlerinden dışarı çıkarak ağlamaya ve ağıtlar yakmaya başladılar. Hatta daha sonraları sayıları binlerle ifade edilen Hazreti Hüseyin'i ve yakınlarını yalnız bıraktıkları, onlara karşı olan görevlerini yerine getirmedikleri için yaptıklarından tövbe edenler anlamında tevabün hareketi bile ortaya çıktı. Ünlü alim İbni Kesir, Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonraki gelişmeleri şöyle tasvir etmektedir. Aşura gününde Bağdat ve diğer şehirlerde yollara ve çarşılara küller savruluyor, insanlar hüzünlenip ağlıyorlardı. Onların çoğu Hazreti Hüseyin aç ve susuz olarak öldürüldüğü için hatırasına saygı göstermek amacıyla su içmiyorlardı. Kadınlar acıyla inliyorlar, yüzlerini ve göğüslerini dövüyorlardı. Bu olay Kerbela hadisesi olarak tarihin kara sayfalarına yazıldı. Bu hadiseyle bütün Müslümanların yürekleri derinden yaralandı, dağlandı. Aradan geçen bunca yıl acıları azaltmaya yetmedi, belki biraz daha perçinledi. 10 Muharrem 680'de Hazreti Peygamber'in torunu Cennet Çiçeği Hazreti Hüseyin ve 70 kadar yakını katledilmişti. Onlar Hazreti Peygamber'in ehli beytiydi.

0: Değerli dinleyicilerimiz, ifade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i çok sever, istediklerini yerine getirir, onlarla oyun oynar, sırtına bindirip gezdirir, hatta secdedeyken üstüne çıktıklarında inmelerine kadar beklerdi. Müslümanların Ehl-i Beyt'e dahil olan Hazreti Hasan ve Hüseyin'e duyduğu sevgi ve şefkat, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra da devam etmiş, Hazreti Hüseyin'in Allah Resulü'nün sevgili torunu, emaneti ve reyhanesi yani çiçek demeti denilerek Müslümanlardan daima sevgi, şefkat ve bağlılık görmüş, böylece 6 yaşında kaybettiği dedesinin ve annesinin yokluğunu fazlaca hissetmemiştir. Ayrıca ağabeyi Hasan'la birlikte bütün İslam dünyasında olduğu gibi ülkemizde de Allah Resulü'nün sevgili torunu sıfatıyla daima sevilmiş, sayılmış ve adları çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almış, bütün camilerimizde 4 halife ile birlikte Hazreti Hasan ve Hüseyin'in de isimleri yazılmıştır. Hazreti Hüseyin'in acıklı sonu İslam edebiyatında başlı başına bir tür oluşturmuş ve özellikle taziye törenlerinde okunmak üzere Şii şair ve edipleri tarafından Maktel veya Makteli Hüseyin denilen mersiye ve okuma parçaları kaleme alınmıştır. Hazreti Hüseyin'in çocuklarından Ali el-Ekber Kerbela'da kendisiyle birlikte şehit olmuş, Cafer ve Abdullah adlı oğullarından devam etmeyen soyu, diğer oğlu Ali Zeynel Abidin'den devam ederek Seyyid ünvanıyla tanınmıştır. Hazreti Hüseyin'in şehadeti, İslam tarihinin en açıklığı, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. Rabbimizin onlara merhametiyle muamele etmesini ve cennetiyle ödüllendirmesini dileriz. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler" buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dosdoğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu an, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir.

Peygamberimiz oğullarının kolları arasında onlara dayanarak yürümeye çalışan yaşlı bir adamı gördüğünde onun durumunu sormuş, hacca yürüyerek gitmeyi adadığını söylediklerinde bu adamın kendine azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur demiş ve ona bir hayvana binmesini emretmiştir.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü hal.
2: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Ebu Safvan, Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadir.

bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.''

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan güceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ensar'ın ilk öğretmeni Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. İftar için tatlı bir telaş vardı. Abdurrahman bin Avf önündeki iftar sofrasına şöyle bir bakıverdi. Nedendir bilinmez aklına birden Mus'ab gelmişti. Mus'ab şehit edildi. Halbuki o benden daha hayırlıydı dedi sonra. Uhud Savaşı'nda şehit düşen Mus'ab'ın hali bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Öylesine yokluk içindeydi ki bedenine kefen yapılacak doğru dürüst bir örtü bile bulunamamıştı. Zorlukla elde edilen bir bürde ile kefenlendi Mus'ab. Lakin onunla da başı örtüldüğünde ayakları, ayakları örtüldüğünde de başı açıkta kalıyordu. Mus'ab yokluk içinde bu dünyadan göçüp gittiği halde kendisi dünyada türlü türlü nimetlere nail olmuştu. O günü hatırladıkça gözyaşlarına hakim olamıyordu. Uzanamadı eli sofraya bir türlü, kalktı gitti. Abdurrahman bin Avf gibi adını işiten herkes hayırla yad ediyordu Mus'ab bin Umeyr'i. Müslüman olmak uğruna hiçbir Kureyşlinin yapamayacağı bir fedakarlıkta bulunmuş, sahip olduğu konforlu hayatı ve zenginliği hiç tereddüt etmeden elinin tersiyle itivermişti. Halbuki Mekke'de onun gibisi yoktu. Genç ve yakışıklıydı. Saçının güzelliği, kıyafetlerinin gösterişi, kullandığı koku, hatta giydiği ayakkabının kalitesi herkesin dilindeydi. Anne babası onu çok seviyordu. Bir dediğini iki etmiyordu. Herkes nasıl da imreniyordu onun ihtişamlı yaşantısına. Meraklı bakışların kuşatması altında olan Mus'ab, o günlerde gizliden gizliye Erkam'ın evine gidiyordu. Kimsenin haberi yoktu Allah'a ve Resulüne iman ettiğinden. Bir gün kabilesinden Osman bin Talha onu namaz kılarken gördü ve hemen ailesine giderek durumu haber verdi. Oğullarının Müslüman olmasına çok öfkelenen anne ve babası onu vazgeçirmeye kararlıydılar. Günlerce hapsettiler, baskı altında tuttular ama döndüremediler gittiği yoldan Mus'ab'ı. Genç Mus'ab Allah ve Resulünün uğruna sahip olduğu her şeyi terk etti. Hem de hiç tereddüt etmeden, onların sevgisi bir yana, dünya ve dünyaya dair ne varsa hepsi bir yanaydı. İslam davetinin açıktan yapılmasıyla birlikte, müşriklerin baskılarını artırmaları nedeniyle, Mus'ab bin Umeyr, beraberindeki bir grup Müslümanla Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kaldıktan sonra, tekrar Mekke'ye döndü. Birinci Akabe biatında Medineli Müslümanların isteği üzerine Allah Resulü onu Medine'ye öğretmen olarak gönderdi. Genç ve yetenekli Mus'ab, Resulullah'ın tebliğ metodunu iyi biliyordu. Bunun yanı sıra o zamana kadar inen Kur'an ayetlerini ezberlemesi ve etkili konuşma tarzıyla da dikkat çekiyordu. Kısa sürede birçok insanın gönlünü kazanan Mus'ab, başta Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr gibi Medine'nin önde gelenleri olmak üzere çok sayıda Medinelinin Müslüman olmasına vesile oldu. Onun çabası sayesinde artık her Ensar evinde mutlaka bir Müslüman vardı. Bir yılın ardından beraberinde 75 Müslümanla ikinci Akabe biatı için Mekke'ye gelen Mus'ab, Allah Resulü'nün verdiği görevi hakkıyla yerine getirmiş ve onun takdirini kazanmıştı.

Mus'ab bin Umeyr, ilim ve ahlakının yanı sıra cesareti ve azmiyle de örnek bir sahabiydi. Hazreti Peygamber Bedir ve Uhud savaşlarında sancaktarlık görevini ona vermişti. Uhud'da savaşın en zor anında dahi bir an olsun Resulullah'ı yalnız bırakmadı Mus'ab. Daha önce Allah ve Resulü uğruna sahip olduğu her şeyi feda eden, Ensar'ın ilk öğretmeni artık elinde kalan tek şeyi, canını feda etmek üzere savaş meydanlarındaydı. Zira Allah'a verilen sözün gereğiydi bu ve Mus'ab-ül Hayr'ın verdiği sözden geri dönmeye hiç niyeti yoktu. İbni Kamiye'nin kılıç darbeleriyle önce sağ eli, ardından da sol eli koptu. Yine de sancağı düşürmedi. Kollarıyla tutarak göğsüne bastırmaya devam etti. En sonunda mızrakla yaralanarak şehit düştü. Savaşın ardından Allah Resulü'nü ölümüyle en çok hüzünlendirenlerden biri o oldu. Resulullah, Mus'ab'ın yüzüstü düşmüş bedeninin başında durduktan sonra, o ve beraberindeki diğer şehitlere hitaben, Allah katında şehitler olduklarına kıyamet günü bizzat şahitlik edeceğini söyledi. İslam'la şereflenmeden önce asaleti ve zenginliği dilden dile dolaşan Mus'ab bin Umeyr'in şehit olduğunda bedenini tamamen örtecek bir kefeni bile yoktu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber başının örtülmesini, ayaklarının üzerine ise isir otu konulmasını istedi. Hicretten sonra Yüce Allah'ın mükafatıyla ashab çeşitli nimetlere nail olmuşken, Mus'ab bin Umeyr bunların hiçbirini göremeden yokluk içinde şehadete yürümüştü. Fakat onun nezdinde Allah ve Resulünün sevgisi yanında malın, mülkün, şöhretin hiçbir kıymeti yoktu. Onun gerçek serveti imanıydı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek, hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.

Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.''

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere, Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun getirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok. Şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara böyle yapmayın. İşinizin kalanını tamamlayın. Ücretinizi tam olarak alın der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da işin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, İşi bırakıyoruz derler. Adam onlara işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı var.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Gençlik, kimi zaman sessiz bir nehir gibi akan, kimi zaman patlayan bir volkan gibi coşan, kimi zaman karanlıkta kaybolan, kimi zaman güneşin altında parlayan, duyguların en yoğun, düşüncelerin en serbest olduğu zaman. Ne çocuk kalabilen, ne tam yetişkin olabilen, içinde büyük bir dünya taşıyan o çağ, gençlik. Ama biz, gençliğin ne kadar hassas, ne kadar kıymetli bir dönem olduğunu bilmemize rağmen, onları sarmak yerine çoğu zaman kırıyoruz. Yanlarında durmak yerine uzaklaşıyoruz. Sormadan yargılıyor, anlamadan susturuyoruz. Bir hata gördüğümüzde affetmek yerine cezalandırıyor, bir fikir duyduğumuzda dinlemek yerine küçümsüyoruz. Ve sonra da bu gençlik nereye gidiyor diye soruyoruz. Peki asırlar önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha yolun başında olan gençleri nasıl birer davetçi, birer öğretmen, birer komutan haline getirdi? Nasıl oldu da genç omuzlarda bir ümmet yükseldi? Şimdi onu model almak için zamanın ipini elimizden bırakmadan geriye saralım. Zamanın ötesinden bakalım asırlar öncesine. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Mekke sokaklarına, Medine yollarına gidelim. Bir peygamber var orada. Sözleriyle dirilten, bakışıyla merhamet taşıyan, kalpleri çözüp yeniden inşa eden bir önder. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Etrafı gençlerle kuşatılmış bir peygamber düşünün. Ve bir de İslam'ı insanlara anlatmaya başladığında yanında kenetlenen, ona sahip çıkan, maruz kaldığı eziyetlere karşı göğüslerini siper edenler, gençler. Rahmet elçisi gençlere bu yüzden çok değer verir, her alanda onlara güvenir, sorumluluk verirdi. Başkalarına göstermediği müsamahayı gençlere gösterirdi. Gençlerin ilim alanında yetişmesine destek olur, zeka ve kabiliyetine güvendiği gençlerin ilimde uzmanlaşmaları için bütün engelleri kaldırırdı sevgililer sevgilisi. Hatta vahiy katiplerini genellikle gençler arasından seçerdi. İslam'a davet mektuplarını gençlere yazdırırdı. Çoğu zaman gençleri açıkça övmek suretiyle onları daha çok öğrenmeye teşvik eder ve gençlerde zafer ümidi ve başarı sevinci gördüğü sürece cesaretle görev üstlenip yerine getirmeye teşvik ederdi. Birçok savaşta sancağı bizzat kendisi gençlere verirdi Allah'ın Resulü. Mesela Zeyd bin Harise henüz çok gençti. Efendimiz onu evlatlığı ilan etti. İlk Müslümanlardan biri oldu. Savaşlarda komutanlık yaptı. Tebük seferinde İslam ordusunun sancaktarlığını üstlendi. Üsame bin Zeyd 18 yaşındaydı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun eline İslam ordusunun sancağını verdi. Ordusunda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi büyük sahabiler vardı. Bir gençti. Ama onun ardından bir ümmet yürüdü. Musab bin Umeyr. Mekke'nin en asil, en zengin ailelerinden geliyordu. Genç yaşında İslam'la tanıştı. Dünyadan vazgeçti. Efendimiz onu Medine'ye gönderdi. Henüz bir öğretmendi. Ama bütün bir şehri İslam'a hazırlayan rehber oldu. Hazreti Ali, çocuk denebilecek yaştayken ilk Müslüman erkek oldu. Efendimizin yatağına kendini siper etti. Hayber'in kapılarını kaldıran yiğitti. İlmin kapısı, cesaretin simgesi, sadakatin zirvesi oldu. Abdullah bin Abbas, henüz ergenlik yaşlarındaydı ama ilimle derinleşti. Efendimiz ona şöyle dua etti. Allah'ım, onu dinde derin anlayış sahibi kıl ve ona Kur'an'ı öğret. Ve o dua onu ümmetin en büyük müfessirlerinden biri yaptı. Abdullah bin Ömer, henüz 13 yaşında Uhud'a katılmak için Resulullah'a başvurdu. Yaşı yetmediği için alınmadı ama sevdası hiçbir zaman eksilmedi. Genç yaşında ilimde, takvada zirveye ulaştı. Muaz bin Cebel, genç yaşında Yemen'e kadı olarak gönderildi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz'dır buyurdu. Bir gençti ama adaletin temsilcisi oldu. Sa'd bin Ebi Vakkas ilk Müslümanlardan biriydi. Henüz 20'li yaşlarındaydı. İslam ordusunu Kadisiye'de Perslere karşı zafere taşıyan başkumandandı. Enes bin Malik 10 yaşında Efendimizin hizmetine girdi. 10 yıl boyunca onun yanında kaldı. Efendimiz'e hizmet ederken ilimle, edeple yoğruldu. Sonrasında binlerce hadis rivayet etti. Ümmete ışık oldu. Cafer bin Ebi Talip genç yaşında Habeşistan'a hicret kafilesinin liderliğini yaptı. Kral Necaşi'nin huzurunda İslam'ı temsil etti. Tarihin en etkili konuşmalarından birini o genç adam yaptı. Ve daha niceleri. Şimdi zamanın ipi tekrar elimizde. Sardık getirdik bugüne. Bugün de gençler var. Bizler de Peygamberimizin gençlere gösterdiği sevgi ve güveni öğrenmek zorundayız. Onları dinlemeli, anlamalı, desteklemeliyiz. Çünkü gençlik yalnızca bir yaş değil, bir sorumluluktur. Onların fikirlerine değer vermeli, onların yüreklerindeki ışığı söndürmemeliyiz. Onlara güvenmeli, onlara yol göstermeliyiz. Tıpkı Peygamberimizin yaptığı gibi.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Cüreyh Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli,

Kendilerinin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.''

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları hafta içi her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını artırır, kazancın bereketini ise götürür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanınca

örtünceye kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi en güzel bir şekilde anlatan bir kitabı okuyoruz. Kitabımızın müellifi Kadı İyaz, büyük İslam ulemasından biri. Birinci bölümün üçüncü kısmındayız. İsra ve Miraç olayına geçen dersimizde başlamıştık. İsra ve

Miraç olayının en güzel şekilde anlatıldığı hadisi şerif, Sahih-i Müslim'deki hadisi şeriftir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin büyük mucizelerinden biri olan Miraç hadisesini okuyacağız. Ve devam buyuruyor Miraç olayını anlatmaya Efendimiz. Sümme arace bina ile semai festeftah. Sonra Burak bizi semaya çıkar. Cebrail aleyhisselam sema kapısının açılmasını istedi. Demek ki semaların kapıları, her bir semanın kapısı. Açın kapıyı diye orayı bekleyen meleklere Cebrail aleyhisselam seslendi. Fekile men ente? Kale Cibril. Kile ve men ma'ake? Kale Muhammed. Kile ve kad bu'ise ileyh? Kale kad bu'ise ileyh. Şimdi konuşmaları okuyoruz. Cebrail aleyhisselam'ın gök bekçisi, gök kapısının bekçisiyle yaptığı konuşmayı okuyoruz. Kapının bekçisi olan melek diyor ki, sen kimsin? Aç kapıyı deyince melek soruyor, sen kimsin? Ben Cebrail'im. Yanımdaki kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Melek soruyor, onun semaya çıkmasına izin verildi mi? Evet, izin verildi diyor Cebrail Efendimiz. Ve fitihalele, bize göğün patısı açıldı. Fe izâ ene bi âdeme sallallahu aleyhi ve selleme ferahhadedî ve dâli bi hayliyim. Bir de ne göreyim? Orada Adem aleyhisselam. Birinci kat semada Adem aleyhisselam. Bana merhaba dedi ve hayır dua etti. Adem atamız diyor, bana merhaba dedi ve hayır dua etti. Onunla tanıştıktan sonra seyahat devam ediyor. Sümme arace bina ile semai saniye. Festeftaha Cibril. Sonra Burak bizi ikinci kat semaya çıkan. Cebrail aleyhisselam sema kapısının açılmasını istedi. Açın kapıyı diye seslendi. Genel. فَقِيلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ اَنْنَاكَ قَالَ مُحَمَّدْ قِيلَ مَبَدْ بُعِسَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِسَيْتُ. Aynı konuşmadan düştü. Sen kimsin diye soruyor kapının bekçisi melek. Cebrail. Yanındaki kim? Muhammed. Onun semaya çıkmasına izin verildi mi? Evet, verildi. وَفِتِحَ لَنَا. Kapı açıldı. Yani melekler bize göğün kapısını açtılar. Feiza ene hibneyil haleti İsa bin Meryem ve Yahya bin Zekeriya sallallahu aleyhima. Bir de baktım ki diyor Peygamber Efendimiz, iki teyze çocuğu oradalar. İki teyze çocuğu peygamber oradalar. Meryem oğlu İsa ile, Hazreti İsa ile Zekeriya oğlu Yahya. Bunlar teyze çocuğu. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Ferahhaba bi ve de'ava li bi hayri. Bu iki peygamber bana merhaba dediler ve hayır dua etti. Yolculuk devam ediyor. Efendimiz şöyle anlatıyor. Üçüncü kat semaya çıkışlarını. Sümme arace bina ile semai salis. Sonra Burak bizi üçüncü kat semaya çıkardı. Ve zekeren istel elver. Fe fitihalene. Fe izâ ene li Yusuf'e sallallahu aleyhi ve sellem. Fe izâ duve kad vultiye şatral husli. Ferahhadelli ve de'anil hayr. Buyuruyor ki Efendimiz, Hazreti Cebrail'i ilk defa yaptığı gibi yine üçüncü kat semanın bekçisiyle konuştu. Ondan izin aldı. Semanın kapısı açıldı. Yani aynı sözleri tekrar etmiyor, aynı şeyleri destekliyor. Bir de baktım ki Yusuf aleyhisselam orada, üçüncü katta Yusuf aleyhisselam, üçüncü kat sema. Yüzü o kadar güzeldi ki, Hazreti Yusuf'un yüzü diyor, o kadar güzeldi ki esensem ona güzelliğin yarısı görmüş. O kadar güzel. Bana merhaba dedi ve hayır dua et.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle anlatıyor. Yusuf aleyhisselam ile roman konuşması. Mesela sen kendisi Yusuf aleyhisselamdan da güzel. Ama başka güzelleri de böyle anlatıyor, tanıtıyor. Sümme arece bina ile semmâ-i râbiat ve zekere mislâh. Sonra Burak bizi dördüncü kat semaya çıkardı. Bahri Alen Efendimiz yine semanın girişindeki izin alma olayını anlatıyor. Fe izâ ene bi İdrisa rahhade bi ve deâli bi hayr. Sonra Efendimiz buyuruyor ki bir de ne göreyim İdris aleyhisselam orada değil mi? Dördüncü kat semada. O da benimle merhabalaştı ve bana hayır dua etti. Böylece dördüncü kat semayı da Efendimiz görmüş oluyor. Ve yolculuk devam ediyor. Sümme arece bina ide semayil hamise ve zekeren istehu. Daha sonra Burak bizi beşinci kat semaya çıkardı buyuruyor Efendimiz. Beşinci semaya girmek için yapılan aynı konuşmaları zikrediyor ama Efendimiz onların her birini söylemiyor. Fe izâ ene biharu rahhabe bi ve da'ali li hayr. Ardından buyurdu ki Efendimiz bir de ne göreyim Harun peygamber orada değil mi? Evet, beşinci kat semada Harun peygamber. O da diğerleri gibi bana merhaba dedi ve hayır dua etti. Onunla da tanışıyor, konuşuyor. Efendim onun duasını alıyor ve yolculuğuna devam ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Buyuruyor ki, Sümme arace bina ile sema issadise ve zekerem istedim. Sonra Cebrail aleyhisselam, dolayısıyla Burak, bizi beşinci semadan sonra altıncı semaya çıkardı. Altıncı semaya girmek için yine aynı konuşmalar geçti. Kimsin? Cebrail. Yanındaki kim? Muhammed. Onun buraya gelmesine izin verildi mi? Verildi. Kapıyı aç. Evet. Altıncı kat semaya çıktılar. Kim var acaba orada? İza enedi Musa. Rahhabe bi ve deali bi hayr. İlle ne göreyim? Altıncı kat semada Hazreti Musa. O da bana merhaba dedi, hal hatır sordu ve hayır dua etti. Ve devam buyuruyor Efendimiz yolculuğu anlatmaya. Sümme arece bina ile semâ-i sâbiyan ke zekeren istedir. Sonra Burak bizi yedinci kat semaya çıkarttı. Yine semanın girişinde aynı konuşmalar yapıldı. Sen kimsin? Cebrail. Yanındaki kim? Muhammed. Arzındaki konuşmalar yapıldı. Yedinci kat semanın kapısı açıldı. Fe izâ ene bi İbrahim. Bir de baktım ki atam İbrahim aleyhisselam. Müsniden zahrehu ilel beytil mağdur. Sırtını beyti mamura dayamış vaziyette duruyor. Beyti mamur nedir? Beyti mamur nasıl bir yer acaba? Hazreti İbrahim'in bulunduğu katta, yedinci kat semada ne varmış? Beyt-i Mamur. Beyt-i Mamur, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın arşının hizasında ve Kabe'nin tam karşısında bulunuyor. Kabe'yi yukarı doğru çıkın, tam Kabe'nin hizasında bulunan bir yer. Nasıl bir yer acaba? Beyt-i Mamur, meleklerin ibadet yeri. Kabe nasıl insanların, Müslümanların dünyadaki ibadet yeri ise, Beyt-i Mamur da meleklerin ibadet ettiği değil. Evet, ve anlatıyor şimdi orada gördüğü, Beyt-i Mamur'da gördüğü manzarayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle asvir ve tarif buyuruyor. Ve izâ buve yedhuluhu kulle yevmin sed'ûne elfe melekin la ya'udûne iley. Beyt-i Mamur'u her gün 70 bin melek ziyaret ediyor. Meleklerin ibadet yeri olan Kabe mukabili diyelim.
Beyt-i Mamur'u her gün 70 bin melek ziyaret ediyor. Oradan çıkan bir daha

0: oraya girmiyor. Melekler ancak bir defa orayı görmek nasip. O kadar çok melek var ki. Hayal edebilir miyiz? Mümkün değil. Nasıl hayali? Her gün 70 bin melek Beyt-i Manur'u ziyaret ediyor ve bir daha oraya dönemiyorlar. Gönme nasip olmuyor. Fırsat yok. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar çok meleği var. Sümme zehebe bi ila sidretil müntaha. Sonra Burak beni aldı sidretil müntehaya götür. Beyt-i Manur'u öğrendik. Değil mi? Sonra ne varmış Beyt-i Manur'dan sonra? Sidretül Münteha. Şimdi Efendimiz Sidretül Münteha'yı tasvir buyuruyor. Diyor ki ve izâ beratuha ke'azânil fîle ve izâ semeruha kelkıla. Bir de ne göreyim? Sidretül Münteha dediğimiz bir ağaç. Nasıl bir ağaç acaba? Bu ağacın yaprakları fil kulakları gibi. O kadar büyük. Meyveleri de var. Meyveleri de testi gibi. Efendimiz bu Sidretül Münteha'yı tasvir buyuruyor. Devam ediyor. Kale felemma veşiyeha min emrillahi ba veşiye tegayyarat. Bu ağacı Allah Teala'nın nuru kaplayıp aydınlatmış. Bu ağacı Allah Teala'nın nuru. Nasıl bir nur ki o ağacı kaplamış, aydınlatmış. Bu sebeple Sidretül Münteha bir halden başka bir hale girmekti. Her an değişik bir görüntü vermekti. Değişik renkler hakim olmakta. Fema ahadun min halqillahi yestahi'u en yen'ataha min büsmiha. Sidretül Münteha o kadar güzeldi ki Allah'ın yarattığı hiçbir varlık Sidretül Münteha'nın güzelliğini anlatamaz. O kadar güzel. Ben de anlatamam buyuruyor. O kadar güzel. Öyle simet. Anlatamıyorum buyuruyor. Sidretül Münteha sevgili kardeşlerim bir şeyin varabileceği en son noktada bulunan ağaç demek. Manası o. Cebrail aleyhisselam olsun, diğer melekler olsun, ruhlar olsun, varabileceği son noktada bulunan bir ağaç. Sidretül Münteha böyle muazzam bir ağaç ki hem gökler hem de cennetler onun gölgesi altında bu. 7 kat sema ve cennetler, yani Firdevs cenneti, Merva cenneti, diğer 7 cennet onun gölgesi altında. Böyle muazzam bir ağaç. Sidretül Münteha. Fevhallahu ileyye ma yuha. İşte orada Allah Teala bana vahyedeceği şeyleri vahyetti. Sidretül Münteha'ya vardığım vakit Allah Teala bana neleri vahyedecekse onları orada vahyetti. Feferada aleyye famsime salaten fi kulli yevmi ve leylet. Acaba neyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala arz kılmış onu söyleyeyim. Burada bana bir gün ve bir gecede kılmak üzere 50 vakit namazı Allah Teala arz. Günde 50 vakit namaz. Bir zamanlar demek ki böyle bir borcun altına girmişiz Allah Teala bize bunu münasip görmüş. Yani benim kullarım neredeyse başlarını secdeden kaldırmayacak şekilde bana secde etmeliler ki görevlerini, kulluk görevlerini tam manasıyla ifa edebilsin. Tabii Efendimiz ihtisar ediyor, kısaca anlatıyor. Yani şimdi gördüğü diğer şeyleri tasvir buyurmuyor da en önemli aldığı görevi anlatıyor, namaz. Allah Teala'nın kendisine marz kıldığı en önemli ibadeti anlatıyor. 50 vakit namaz emrini aldım. Gökten ayrıldım, oradan ayrıldım. Sidretül Münteha'da. Ve nezeltü ila Musa. Hazreti Musa'nın bulunduğu yere geldim, altıncı semaya indi. Ve kâle Hazreti Musa bana dedi ki, مَا تَرَدَ رَبُّكَ عَلَى مُمَتِكَ قُلْتُ خَمْس۪ينَ سَنْ. Hazreti Musa bu halleri yaşadığı için, yani peygamber olarak o da ümmetine Allah Teala'nın verdiği bir takım emirleri getirmedi mi? Bunu bildiği için soruyor Peygamber Efendimiz'e, Allah Teala ümmetine neyi farz kıldı? Allah Teala sana ne görev verdi? Rabbim ümmetime 50 vakit namazı farz kıldı dedim diyor. Kale Hazreti Musa telaşla dedi ki, irci ila Rab. Tekrar Rabbine dön. Aman tekrar Rabbine dön. Fes'elhü tahfif. Bu 50 vakit namazı hafifletmesini ondan iste. Ve inne ümmeteke la yutvitune zan. Çünkü ümmetin bu görevin altından kalkamaz. Buna takat yetiremez. 50 vakit namazı kılamazlar. Aman geri dön dedi. Tecrübe sahibi Hazreti Musa. Hazreti Musa, ülül azm peygamberlerden. Ülül azm ne demek? Büyük peygamber. 5 tane büyük peygamber vardır. Efendimiz de onlardan biridir. Onlardan biri de Hazreti Musa'dır. Yani Hazreti Musa büyük bir insan ve ümmetiyle çok mücadele etmiş miyiz? Ümmetinin, Beni İsrail'in, Yahudilerin ona yapmadığı kalmamış. Allah Teala'dan alıp getirdiği emirleri dinlememiş ve itaat etmemiş. Bunu bildiği için diyor ki, ben başından geçti, ben biliyorum. Bu 50 vakit namaza senin ümmetinin gücü yetmez. Sen tekrar Rabbine dön ve ondan niyazda bulun. Ya Rabbi, bu kadar emir çok gelir, bu vazife çok gelir ümmetine. Sen onu hafiflet diye yalvar dedi. Ve şöyle devam ediyor. Fe inni kad belevki beni İsrail'e ve habertu. Ben bu durumu İsrail oğullarında denedim. Gördüm. Onun için biliyorum. Sen git tekrar Rabbine halini arz. Kale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Feracatü ila Rabbi fekultu ya Rabbi kaffif annümmesin. Diyor Efendimiz, Rabbimin huzuruna çıktım ve dedim ki, ey benim Rab, ümmetimin yükünü hafifle. Ne olur? Ümmetimin yükünü hafiflet diye niyazda bulun. Fe hatta nihams. Yüce Rabbim 50 vakitten 5 vakti hafifletti. 45 vakit namaza düştü. Deracatü ila Musa fe kuntu hatta nihams. Tekrar Musa Aleyhisselam'ın yanına döndüm de ona, Rabbim 5 vakti bağışlayıp hafifletti dedi. Kale inne ümmeteke la yutikun ne zalik. Aman ümmetin buna da güç yetiremez, takat getiremez. Verci ila rabbike fes'el hüttafi. Sen tekrar Rabbinin huzuruna çık ve ondan namaz borcunu hafifletmesini iste dedi diyor. Kale Efendimiz buyuruyor ki, فَلَمْ اَزَلْ اَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى. Namaz borcunu hafifletmesi için Rabbimin huzuruna birkaç defa çıktım. Oradan tekrar Hazreti Musa'nın yanına döndüm. Allah Teala'nın huzuruna çıktığında, son çıktığında, en son çıktığında ne oldu? Kale, Allah Teala buyurdu ki, Ya Muhammed, İnnehunne hamşu salavatin kulle yevmin ve leyletin li kulli salatin aşrun fetilke hamsune saye. Sonunda Allah Teala Hazretleri bana şöyle buyurdu. Şöyle buyuruyor yapın. Ey Muhammed, ben sana ve ümmetine bir gün ve bir gecede 5 vakit namazı farz kıldım. Kılınan her bir namaza 10 sevap derece. Elhamdülillah. Böylece 50 vakit namaz borcunu ödemiş olacaksın. 50 vakit diye aslı 5 vakte düşürüyor. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, her bir vakte, her bir vakitte kılınan namaza 10 sevap vereceğim. Böylece sizin kılacağınız 5 vakit namaz benim ilk takdir buyurduğum 50 vaktin yerine geçecek. Böylece siz 50 vakit namaz kılmış gibi sevap kazanacaksınız. Ne büyük lütuf değil mi? Yüce Rabbim kullarına ne büyük ihsanda bulunuyor. Ve şöyle buyuruyor. Ve men hemme bi hasenetin. Bakınız orada Efendimizin aldığı bir diğer bilgi, müjde. Ve men hemme bi hasenetin. Felem ya'melha kütibet lehu hasene. Fe in amileha. Allah Teala şöyle devam buyurdu. Bir Müslüman bir iyilik yapmak isterse ama yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazır. Müslüman samimiyetle bir iyilik yapmak istiyor. Ayşe Allah Teala'yı kandırmak için değil elbette. Ben bir iyilik yapacağım diye haşa onu kim kandırabilir? İstiyor ki hakikaten bir iyilik yapıyor. Filana yardım yapıyor. Şöyle bir hayır yapıyor dedi ama yapamadı. Ona onu yapmış gibi bir sevap verilir diyor Allah Teala. Ona iyilik yapmış gibi o iyiliği yapmış gibi sevap. Ne kadar güzel ya Rabbi. Demek ki Allah Teala sevgili kardeşlerim bizim niyetimize çok büyük değer veriyor. Niyet çok önemli. Efendimiz öyle anlatıyor ya. İnnemel amalu bin niyya. Ameller niyetlere göre değerlendirilir buyuruyor Efendimiz. Niyet esas. Onun için bütün ibadetlerde de niyet esas değil mi? Abdest alırken niyet ettim, abdest almaya diyoruz. Namaz kılarken niyet ettim Allah rızası için falan. Namazı kırmaya diyoruz. Oruç tutarken niyet ediyoruz değil mi? Niyet ettim. Bugünkü veya neyse yarınki Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaya diyoruz. Hacca giderken niyet ediyor. Yani niyet esas. Bütün ibadetlerde niyet. Allah Teala buyuruyor ki bir Müslüman bir iyilik yapmak ister de yapamazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا. Bir Müslüman, o Müslüman yapmayı arzu ettiği iyiliği yaparsa ona 10 iyilik yapmış gibi sevap verir. Bir iyiliğe 10 iyilik. Yüce Rabbimizin cömertliğini gösteriyor sevgili kardeşlerim ve bize olan muhabbetini gösteriyor. Bir iyilik yaptın mı 10 sevap kazanıyorsun. Fe in amileha ve men hemme bi seyyiyeti felem ya'melha lem tüktep şeye. Şimdi bir iyilik yapmayı istedin de yapamadın. Karşılığı neydi? Bir sevap. Bir Müslüman da bir kötülük yapmak ister. Sonra o kötülüğü yapmaktan vazgeçerse ona hiçbir şey yazın. Yani günah yazın. Kötülük yapmak istedi. Şu kötülüğü yapacağım dedi. Belki geçti. İyilik yaptığı vakit yazılıyordu ya. Sevap yazılıyordu. Niyet ettiği kötülüğe bir şey yazın. فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاِدَةً. Şayet bir Müslüman yapmayı düşündüğü o kötülüğü yaparsa ona sadece bir günah yazılır. Halbuki bir iyilik yaptığı vakit 10 sevap yazılıyor. Bir Müslüman bir kötülük yapmak ister de yaparsa ona sadece bir günah yazılır. Yaptığı bir iyiliğe 10 sevap, yaptığı bir kötülüğe ise sadece bir günah yazılıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarına olan nazam rahmetini ve merhametini gösteriyor sevgili kardeşlerim. Bizim Rabbimiz işte böyle büyük bir Rabb'dir. Kale fenezeltu hatta enteheytu ila Musa fe akbertuhu fe kale irci ila Rabbik feselhu takfi. Sultan-ı Enbiya Efendimiz olayı anlatmaya devam ediyor. Buyuruyor ki ben Allah Teala'nın huzurundan ayrılınca Musa peygamberin yanına geldim ve konuşmamızı Allah Teala ile olan konuşmamızı ona anlattım. Musa yine bana şunu söyledi, sen Rabbinin huzuruna tekrar dön ve ondan bu 5 vakit namazı azaltmasını ister dedi bana. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Fekult, قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. Hayır dedim. Ben Rabbimin huzuruna çok çıktım. Artık onun huzuruna çıkmaya utanıyor. Yani bir daha azat demeye utanıyorum dedi. قال المؤلف. Müellifimiz kimdi? Kadı İyaz. Allah ona rahmet eylesin. Şifa-i Şerif'in müellifi. Değil mi efendim, biz Şifa-i Şerif okuyoruz. Şifa-i Şerif'in yazarı, müellifi diyor ki, bir teknik bilgi veriyor bize bu hadis hakkında. Cevvede sabitun rahimehullah hazel hadise an enesin ma şa'e ve lem ye'ti ahadun anhu bi asva ve min haza. Enes İbni Malik'in talebesi olan Sabit el-Bünani var. Bu hadisi ceyyit bir senetle, yani sahih bir senetle rivayet etmiştir. Ceyyit sahih günü. Bu hadisi Enes radıyallahu anh'ten Sabit el-Bünani dışında hiçbir ravi bu okuduğumuz senetten daha sahih bir senetle rivayet edilmemiştir. En sahih rivayeti Sahih-i Müslim'de bulunan Enes'ten talebesi Sabit el-Bünani'nin rivayet ettiği bu hadisi şerifti. Fakat handata fihi gayruhu an Enes'in taklitan kesira la siyemanin rivayeti Şerik ibn Ebi Nemir. Bu olayı Sabit el-Bünani'den başka Enes'ten rivayet eden raviler var. Onlar pek çok karışıkla meydan vermişlerdir. Bilhassa tabi'in ravilerinden olan Şerik ibn Ebi Nemir vasıtasıyla rivayet edilen hadis karışıktır. Fakat zekera fi evvelihi meci'el meleki lehu ve şakka batnihi ve gaslehu imai zemzeme ve hâzâ innemâ kâne ve huve sabiyyün ve gablel vahiy. Bu Şerik ibn Emir, Ebi Nemir rivayeti Miraç olayından önce meleğin Peygamber Efendimizin yanına gelmesinden bahsediyor. Onun göğsünün yarılmasından ve zemzem ile yıkanmasından bahsediyor. Server-i Enbiya'nın göğsünün yarılması olayı onun çocukluğu sırasında olmuştur. Daha kendisine vahiy gelmeden önce bu göğüs yarılması hadisesi olmuştur diyor. Bununla beraber sevgili kardeşlerim, ben bu konuda şu bilgiyi de vermeyi faydalı görüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünün yarılması olayına, yani Cebrail aleyhisselamın yaptığı manevi ameliyata şakkı sadır diyoruz. Sadır göğüs denir. Şak yarmak. Göğsün yarılması olayı. Güvenilir hadis kitaplarında bu geçiyor. Anladığımız kadarıyla bu 4 defa meydana. Efendimizin göğsünün yarılması 4 defa oluyor. Birincisi, Efendimiz daha 4 yaşındayken süt annesi Halime'nin evinde bulunduğu, köyünde bulunduğu sırada olmuştur. Sahih-i Müslim'de bir oda. Böylece şeytanın Resulullah'tan olan nasibini Cebrail aleyhisselam çıkarmış ve atmıştır. Yani kalbinden bir siyah parça çıkarıyor, diyor ki bu senin, şeytanın senden olan nasibidir diyor ve atıyor. Artık şeytan sana bir şey yapamaz. Birinci göğüs yarma olayı bu. İkincisi, henüz 10 yaşındayken meydana gelmiştir. Bu da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Üçüncüsü, göğüs yarma olayının üçüncüsü vahiy gelmeden önce oluyor. Bu da Kayalisi'nin müsnedinde. Burada sayfası filan var. Aslında o şerh ettiğim Şifa-i Şerif'e yazılı. Efendimiz ilahi vahyi, Kur'an-ı Kerim'i kolayca olması ve Kur'an-ı Kerim'in vahyinin ağırlığına dayanması için bu ameliyat yapılıyor vahiden önce. Dördüncüsü de Miraç gecesinde oldu. Bu da Sahih-i Buhari'de var. Sahih-i Müslim'de de var. Bahri kainatın kalbini o gece göreceği muazzam olaylara dayanması ve vakıf olacağı İlahi sırları iyice öğrenmesi, onları kavraması ve unutmaması için yapılan bir ameliyat. Böyle ya, muazzam şeyler görecek. Bu demek ki vahiden daha ağır şeyler görecek. Onlara dayanması için bu ameliyat yapılıyor. Teknik bilgi vermeye devam ediyor. Onu da okuyalım. وقد قال شريك في حديثه وذلك قبل أن يوحى إليه وذكرت قصة الإسراء. Hadis ravisi Şerik İbni Ebi Nemir rivayetinin baş tarafında şunu söyledi. Fahri Alem Efendimizin göğsünün yarılması olayı kendisine vahiy gelmeden önce oldu. Bu tespitinden sonra İsra hadisesine dair hadisi şerifi zikrediyor. Ozan, o ravi. وَلَا خِلَافِ اَنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ الْوَحِي Esasen bütün alimler Miraç hadisesinin vahiyden sonra meydana geldiği hususunda görüş birliği içindedir. Yani Efendimiz peygamber olduktan sonra Miraç hadisesi olmuştu. Hicretten de önce. Peygamberlikten sonra, hicretten de önce. Fakat kâle gayru vahidin innehâ kânet kablel hicreti bi senetin. Birçok muhaddise göre Miraç olayı hicretten bir yıl önce meydana gelmişti. Hatırlayınız, o yıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini kafirlere karşı koruyan amcası Ebu Talib'i kaybetti. Kendisinin yoldaşı Hazreti Hatice'yi kaybetti. İki büyük vefat Efendimiz'i sarstı. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri onu miraca çıkarttı ki teselli bulsun diye. Demek ki Miraç ne zaman oldu sevgili kardeşlere? Hicretten önce ve bu anlattığım iki olay üzerine. Vekil kable haze, bazıları Miraç olayının hicretten önce meydana geldiğini ama zikredilen tarihten daha önce olduğunu söylemişti. Miraç olayı Efendimizin en büyük mucizelerinden biridir. Efendimizin en büyük mucizesi nedir diye sorsalar, Kur'an-ı Kerim'dir deriz. Ondan sonra hangi mucizedir diye sorsalar, bana göre Miraç'tır. Çünkü Miraç, emsadi görülmemiş, duyulmamış bir hadisedir. Allah Teala Hazretleriyle yaptığı bir konuşmadır. Onu o sırada gördü mü görmedi mi, bunları okuyacağız. Biraz merak edin. Çünkü bu Miraç hadisesiyle ilgili olayla kitabımızda çok geniş bir şekilde anlatılıyor. Okuyacağız bu Miraç olayını inşallah. Onun için size tavsiyem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en geniş manada anlatan kitapları okuyunuz. Hadis-i şerifler okuyunuz. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüklüğünü, Allah Teala katındaki üstün değerini göresiniz. Yüce Rabbim bizleri iki cihanda aziz eylesin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine de bizleri nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

0: Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.
1: Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerini. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan.

Hamza'nın kılıcı ayaklandı. Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık. Bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu. Adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşe. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan. Sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır ya.

yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Baki'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir." buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın." buyurmuştur.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse, şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse, hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn Dinar'ın İbn Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında

deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, "Sen filanın oğlu filan değil misin?" dedi. O, "Evet," cevabını verdi. Abdullah bin Ömer, merkebini ve sarığını bedeviye verip, "Buna bin, şu sarığı da başına sar," dedi. Bunun üzerine dostları, "Ey İbni Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin," diye hayret ettiklerinde, "Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir," buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 625 nolu hadis. وَعَنِ صَعْبِ اِبْنِ جَثَّامَةَ Sa'b bin Cessame'den gelen bir rivayet. رَضِيَ anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. قَالَ Dedi ki, اَهْدَيْتُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'a hediye olarak verdim. Hediye ettim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi hediye etmiş Hazreti Peygamber'e? Bu sahabi yani Sa'd bin Cethama, himaran vahşiyen, bir yaban eşeğini. Belli ki avlamış onu, avlayıp yiyorlardı. O da böyle güzel bir avlayınca gönlünden kopmuş, getirmiş, Resulullah'a hediye etmiş. Sonra ne olmuş? Diyor ki, فَرَدَّهُ عَلَيَّ Resulullah hediyemi kabul etmedi, geri verdi veya almadı. Muhtemelen alamayacağını kibar bir biçimde ifade etti, teşekkür etti. Fakat hediyesinin kabul edilmediğini gören Hazreti Sa'd doğal olarak bozulmuş ve bu yüzüne yansımış. Diyor ki Hazreti Sa'd, فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِ Benim yüzümdeki o üzüntüyü diyelim, fark edince anladı yüzümden, ben bozuldum. Açıklama yapmak durumunda kaldı. قَالَ dedi ki, اِنَّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ Biz senin hediyeni senden ötürü geri çevirmedik. Yani sensin diye, seninle alakalı bir mevzu değil. اِلَّا لِأَنَّا حُرُمٌ Biz onu ancak ihramlı olduğumuz için geri çevirdik. Kabul edemezdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gönlünün kırıldığını sezdiği, durumun farkına varmadığını anladığı bu sahabiye açıklama yapma ihtiyacı duymuş. Demek ki yüzüne dikkatlice baktı, takip etti. Şayet durumu anlayıp bozulmamış olsaydı böyle bir açıklamaya gerek olmayacaktı. Hazreti Sa'd Resulullah'ın kabul etmediğini gördüğünde, ha doğru ya, ihramlı. O yüzden benim onun için tuttuğum ya avladığım bu hayvanı kabul edemezdi diye olayın künhüne erseydi Resulullah herhangi bir açıklama yapmayacaktı. Ama baktı ki olayı anlamadı, yanlış anladı. Sanki biz onun hediyesini kabul etmemişiz gibi bozuldu. Demek ki Resulullah göz ucuyla takip ediyor. Büyük muallim, bilinç dünyamızı inşa ettiği kadar duygu dünyamıza da en ince ve hassas dokunuşlarıyla biçim veren o büyük önderimiz. Hazreti Sa'd'ı göz ucuyla takip edip yüzüne yansıyan o hayal kırıklığını görünce çağırıp kendisine, "İnna lem naruddahu aleyka." Bizim senin bu hediyeni kabul etmeyişimiz senden ötürü değil. Sakın yanlış anlama. Biz seni hiç kırar mıyız? Ama olay başka, sebep başka. İlla li enna hurumun. Biz bunu ihramlıyız diye geri çevirmek zorunda kaldık. Çünkü Cenab-ı Hak bunu haram kıldı. Hak Teala buyurdu ki, غَيْرَ مُحِلِّيَ السَّيْدِ وَاَنْتُمْ hurum. İhramlıyken avlanmanız helal değil. Başka bir ayette de, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman etmiş olanlar, لَا تَقْتُلُوا السَّيْدَ وَاَنْتُمْ hurum. Av hayvanlarını sizler ihramlıyken katletmeyin. Yani onları avlamayın. Yine Cenab-ı Hak başka bir ayette وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. Sizler ihramlıyken kara hayvanlarını avlamanız, yani avlanmanız haram kılınmıştır. Demek ki bu örnekte Hazreti Sa'd bin Cethame bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmek için, yani ihramlı birine tahsisen bu avlanmayı gerçekleştirdi ve Resulullah bunun farkında. Dolayısıyla da onun bu hediyesini kabul etmeye yanaşmadı. Cenab-ı Hakk'ın hukukuna ilişen bir tarafı oldu mu, Hazreti Peygamber çok hassas davranırdı. Normalde kendi hukukuna bakan yüzüyle insanları kırmamak, incitmemek için her türlü müsamahakar davranan ve kendinden ödün veren Allah'ın Resulü'nün bu sempatik kişiliği, konu Cenab-ı Hakk'a taalluk edince, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırlara yaklaşınca bambaşka bir hal alıyordu. Değil mi ki Allah Azze ve Celle ihramlıyken böyle bir hat koydu, böyle bir hudut çizdi. Allah'ın hududu her şeyin üstünde. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا. Allah'ın buyruğu en üstte. Ananın da, babanın da buyruğunun üstünde. Atanın da, dedenin de, törenin de, her ne varsa, otorite de dahil olmak üzere her türlü beşer kaynaklı buyrukların tamamının üzerinde. Bu ilahi buyruk, insanımızın veciz bir biçimde söylediği, ayet mi hadis mi diye ifade ettiği o üst ferman, Hakk'ın fermanı, akan suların durduğu o buyruk, işte kaynağı itibariyle Allah'tan oldu mu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bambaşka davranıyor. Normalde onun bir hediyeyi kabul etmemesi tasavvur bile edilemez. Ama değil mi ki ucu Cenab-ı Hakk'ın bir yasağına dokunuyor? Kibar

0: Hoca geri çevirmiş, yetinmemiş, bir de çağırıp açıklama yapmış. Bakmış ki yüzünde bir burukluk oluştu, Resulullah'ın yüreği bunu kaldırmamış. İzah etmiş, biz ihramlıyız, Allah'ın bu konuda bir hükmü var, onun hükmüne karşı hepimizin boynu kıldan ince, onun buyruğu bir işe düşünce, girince akan sular durur. Biz de emir kuluyuz. Rabbimiz ihramlıyken bunu bize haram kıldı. O yüzden geri çevirdik. Yoksa asla başka bir sebebi yok. Beni beğenmedi, benden hediye almadı, beni buna layık görmedi diye asla incinmeyesin. Seninle hiçbir biçimde alakası yok. İnna lemme ruddehu aleyke illa li enna hurumun. Bizim kabul etmeyişimizin sadece ve sadece tek bir nedeni var. O da Cenab-ı Hakk'ın İhramlı ile ilgili olarak koyduğu bu hüküm. Allah'ın hükmü bizi bağladı. Bu sebepten ötürü böyle bir tablo ortaya çıktı. Yani demek istedi ki Resulullah ona, başka bir zaman istediğin şekilde bize hediyede bulunabilirsin. Baş göz üstüne. Onurlandırdı onu. Hatırını yaptı. Senin de benim de sahibim olan Mevlamız, Rabbimiz. Onun hükmü gereği oldu bu iş. Sen sakın üzülmeyesin. Haydi o güzel yüzünü topla, tekrar çehren, tebessümün yerine gelsin, sakın içinde herhangi bir kırgınlık oluşmasın. İmam Nevevi bu hadisi buraya koyarken, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nasıl başka bir düzeyde, nasıl başka üstün bir mertebede gönüllerin hassasiyetini gözettiğini adeta gözlerimizin önünde resmetti. Burada Hazreti Peygamber, toplumun, siyasetin, yönetimin, otoritenin ve dini uygulamaların bütün erk çeşitlerini düşünün, hepsinin doruğunda konumlanıyor. Hepsi onun şahsiyetinde toplanmış. Vahyin yönetiminde ve denetiminde onun tasarrufu olarak sahada karşılık buluyor. Ara kademedeki bir amirden, memurdan söz etmiyoruz. En üst riyasetten, yönetimden söz ediyoruz. Ve onun olanca yüksekliğine rağmen nasıl sıradan bir insanın kalbindeki oluşması muhtemel ufacık incinmeyi gözettiğine tanık oluyoruz. Ve bu bundan asırlar öncesinde yaşanmış bir sahne. Bizler asırlar sonrasında, bırakın devletin en üst mertebesini, ara kademedeki herhangi bir amirin dahi altındaki insanlara incitici, kırıcı, hatta ve hatta şahsiyetlerine yönelik tahkir edici söz, davranış ve tutumlara tanık olabiliyoruz. Makamın insana sağladığı otoritenin yahut otorite gücünün getirdiği zehirlenme ile nice kimseler ahlaki faziletten yoksun davranışlar sergileyebiliyorlar. Biz burada Resulullah'ı cihanın gördüğü en güçlü şahsiyet olarak insanların emrinde canları pahasına tam bir hazır bulunmuşluk ile onun yoluna adandıkları bu içtimai hayatta en üst konumdan en alttaki bir insanın yüzündeki hafif bir burukluğu yakalayacak ve onu ıskalamadan düzeltmeye, onura etmeye, gönlünü onarmaya, hatırını yapmaya, oturup ona açıklama yapacak bir düzeyde hassasiyetine tanık oluyoruz. Yanlış anlama, gönlün kırılmasın. Biz hediyeni başka bir sebepten ötürü değil, sen filanca kavimden olduğun yahut falanca kavimden olduğun, kıyafetin şöyle olduğu, böyle olduğu, zengin olduğun, fakir olduğun, rengin kara, esmer yahut başka herhangi bir nedenden ötürü değil. Seninle hiç alakası yok. Rabbimizin buyruğu dolayısıyla kabul edemedik. İncinmeyesin. Anlamındaki bu açıklamasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zarafetin, nezaketin ve hassasiyetin mümtaz bir notunu düştü. Hem tarihe, hem insanlığa, hem de gönül dünyamıza. İşte Resulullah'ın bu hassasiyetine ve ince gönül dünyasına Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret etti. لَقَدْ جَاءَكُمْ Resulüm min enfusikum. Size öyle Allah'ın bir elçisi geldi ki, sizden biri, yani sizin canınızdan bir parça, sizi seven biri, min enfusikum, canlarınızdan bir can, azizun aleyhi ma anittum, sizin herhangi bir konuda sıkıntı yaşamanız, zorluk yaşamanız ona ağır gelir. Harisun aleykum, size o denli düşkün. Bunu bizatihi Allah Azze ve Celle söylüyor. Harisun aleykum, sizin üzerinize öyle titrer, öyle titrer ki hırs düzeyinde. Aman ümmetim bir zorluk yaşamasın, kötü zor bir durumda kalmasın. Bil mu'minine raufun rahim. Resulullah'ın müminlere olan düşkünlüğünü, onları en üst düzeyde esirgeyişini Cenab-ı Hak böyle ifade etti. Bil mu'minine raufun rahim. Kur'an-ı Kerim'de çoğu yerde zatıyla ilgili kullandığı bu ifadeleri burada Resulullah'ın müminlere olan yaklaşımında kullandı. Müminlere o kadar hassas, müminlere o kadar düşkün, o denli onları esirger. İşte Cenab-ı Hakk'ın böyle ifade ettiği Allah'ın Resulü'nün hayatın içerisindeki normal bir olayda bir hediyenin kabul edilmeyişindeki ufacık bir yanlış anlamayı dahi göz ucuyla takip edip nasıl düzelttiğine tanık olduk. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihine almış hem de İmam Müslim sahihine almış. Yani muttefakun aleyh bir rivayet. Sahih hadisler içerisinde birinci dereceden sıhhate sahip bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Ebul Fadıl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hadislerin hikayeleri.
5: Süleym kabilesinin becile boyuna mensup olan Amr bin Abese putlara tapmaktan nefret ederdi. Bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman ehli kitaptan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke'deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi.
6: Boğuluyorum, anlıyor musun? Her şey bana o kadar anlamsız geliyor ki.
7: Neden böyle düşünüyorsun Amr? Seni rahatsız eden ne?
6: Bunlar işte. Bunlar şu taptıkları putlar.
7: Şşt, yavaş ol biraz. Putlar hakkında böyle konuştuğunu duymasınlar.
6: Baksana şunların haline. Kendi elleriyle yaptıklarına tapıyorlar. Orada öylece duran daha kendilerini bile güneşin sıcağından koruyamayan şeyler bunlar. Bize nasıl faydası olabilir bunların? Ne yapabilirler bizim için? Bütün bunlar sana da anlamsız gelmiyor mu?
7: Bilmiyorum. Ben de farklısını görmedim atalarımdan. Çok da merak etmedim aslına bakarsan.
6: Ben ediyorum ama.
7: O zaman Mekke'deki adamın dediklerini de duymuşsundur.
6: Ne diyormuş?
7: Putların ilahlar olmadığını, aciz olduklarını, Allah'ın tek bir ilah olduğunu söylüyormuş.
6: Ya demek öyle. Kimmiş peki bu adam?
7: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
6: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
5: Bunun üzerine Amr bin Abese hemen Mekke'ye gidip Hazreti Peygamber'le görüştü ve Müslüman oldu. Resulullah'ın yanında kalmak istedi. Fakat Hazreti Peygamber ona şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hazreti Peygamber'den haber beklemeye başladı. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resulullah'ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslam dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine'ye giderek Mekke'nin fethine, daha sonra da Taif muhasarasına katıldı. Amr bin Abese düşünen ve aklındaki soruları dile getiren biriydi. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle bir soru sordu.
6: Ey Allah'ın Resulü, bir süredir zaman hakkında düşünüyorum. Zamanın yaratanı ve sahibi olan Yüce Allah'a biri diğerinden daha sevimli gelen bir zaman var mıdır? Bunu merak ediyorum.
5: Hazreti Peygamber Amr bin Abese'ye baktı ve Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse sen onlardan ol dedi. Gece ibadetlerinin tesiri hakkında ashabını bilgilendiren Allah'ın kutlu elçisi bir başka hadisinde ise gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin ısrarla devam ettirdikleri bir gelenekti. Ayrıca o Allah'a yakınlık sağlar, günahlardan sakındırır, kötülükleri yok eder, vücudu hastalıklara karşı korur diye buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

0: Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler. Tarihten bu yana her dönemde insanlar yaşamlarını düzene koyma çabası içinde olmuştur. Çünkü insanların hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluluklara karşı sorumlulukları vardır. Bir Müslüman bu sorumlulukları yerine getirirken yüzünü Asr-ı Saadet'e çevirir. Biliriz ki Asr-ı Saadet'ten payımıza düşen bir şey mutlaka vardır. Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler her gün saat 8.30 ve 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Yüce Allah, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeyi ve içmeyi sırf benim için terk eder buyurmaktadır. Ayrıca Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ihtisaben Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca Mekke'nin fethini anlatmaya devam ediyor. Sevgili çocuklar, 10 bin kişilik İslam ordusu Mekke yakınına gelinceye kadar onların haberi olmadı. Mekke müşriklerinin kalpleri karardığı gibi gözleri de kararmış, Müslümanları fark edememişlerdi. Allah Resulü Mekke'ye en yakın konaklama yerinde geceyi geçirdi. Gece olunca 10 bin kişilik orduya emir verdi. Herkes bir ateş yaksın. Bu ateş Müslümanların güçlü ve kalabalık görünmelerini sağlayacak bir taktikti. Bu ateş kafirlerin kalbine korku salmak için başvurulan bir yoldu. Dağ, taş ve ova, kısacası her alanda ateş yakılmıştı. Durumu gören Mekkeliler panikledi. Başkanları Ebu Sufyan yanına iki arkadaşını alarak İslam ordusunun yakınlarına kadar geldi. Orada Hazreti Abbas'la karşılaştı. Ey Ebu Sufyan, artık inat etme. Gel de Allah'ın son dini İslamiyet'e gir. Hazreti Abbas'ın bu davetini aldıktan sonra Peygamber Efendimiz'le de görüşen Ebu Sufyan Müslüman olmaktan başka çare bulamadı. Ertesi gün Mekke'ye girmek için hazırlanan ordu muhteşemdi. Her kabile sıra sıra dizilmiş, komutanlar önde, askerler arkada, heybetli duruşlarıyla düşmana korku salıyordu. Ama Peygamberimiz Mekke'de bulunan herkese güvence vermişti. Her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir. Her kim kendi evinde kalırsa güvendedir. Her kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa emniyettedir. Peygamber Efendimiz Müslümanlara saldırmayan hiç kimseye karışılmaması gerektiğini emretmişti. Bu yüzden kimseye kılıç çekmeyen, Kabe'ye sığınan veya evinde kalan Mekkelilere ilişilmedi. Sadece bir grup genç Müslümanlara saldırmış, iki Müslümanı şehit etmişti. Onların bu saldırısına karşılık verildi, başka da bir çatışma olmadı. Mekke'ye giren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazu içindeydi. 8 yıl önce gizlice ayrılmak zorunda kaldığı memleketine bir fatih olarak dönüyordu. Ama hiç büyüklenmiyor, intikam almayı ise asla düşünmüyordu. Kendisine bu zaferi nasip eden Allah'a hamd ediyordu. Allah Resulü Kabe'ye geldiği zaman Hacerül Esved'i öptü, Kabe'yi tavaf etti. Sonra Hazreti Ömer'e Kabe'deki tüm putları çıkarıp atmalarını emretti. Ve Müslümanlar Kabe ve çevresinde ne kadar put varsa hepsini kaldırdılar. Her bir putun kaldırılmasında Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar şu ayeti haykırıyorlardı. Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Kabe'nin içi ve dışı tertemiz oldu. Peygamber Efendimiz 2 rekat namaz kıldı ve Allah'a hamd etti. Ramazan, Nasreddin Hoca'ya sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz Mekkelilere nasıl bir ceza verdi? Zamanında kendisine ve Müslümanlara işkence yapan, onları şehit edenlere ne yaptı? Nasreddin Hoca gülerek sakalını sıvazladı, sonra tatlı bir sesle cevap verdi. Sevgili Ramazan, Peygamber Efendimizin Mekkelilere nasıl bir ceza vereceğini herkes merak ediyordu. Müslümanlar da Mekkeliler de büyük bir heyecan içindeydi. Allah Resulü herkesi topladı ve sordu. Ey Mekkeliler, ey Kureyşliler, ne dersiniz? Sizin hakkınızda benim ne yapacağımı sanıyorsunuz? Mekkeliler bir gerçeği söylemek zorundaydılar. Dediler ki, ey Muhammed, biz senin hayır ve iyilik yapacağını sanıyoruz. Senden bir kötülük veya intikam beklemiyoruz. Çünkü sen asil ve iyilik sahibisin. Senin baban da asil ve iyilik sahibiydi. Sen şimdi güçlüsün. Bize ancak güzel davranacağını ümit ediyoruz. Ramazan dayanamayıp araya girdi. Madem Peygamber Efendimiz'i bu kadar iyi biliyorlarmış, niçin inanmayıp eziyet ve işkence yapmışlar? Nasreddin Hoca Ramazan'ın duygularını anlıyordu. Evet çocuklar, hepimizi üzen, kızdıran şeyler olur bazen. Siz çok doğru bir söz söylediğiniz halde insanlar inanmayabilir. Çünkü insanlar her zaman doğru düşünemezler. Doğru düşünseler bile her zaman doğruyu yapmazlar. aslında Mekkeliler Hazreti Muhammed'in ne kadar doğru, iyi, temiz ve güvenilir olduğunu biliyorlardı. Ama kabullenemediler. Bunun sebeplerini daha önce sizlere anlatmıştım. Mekkelilerin verdiği bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ben bugün size Yusuf peygamberin kardeşlerine dediği gibi söyleyeceğim. O şöyle demişti. Size bugün hiçbir kınama ve ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Gidiniz şimdi, hepiniz hür ve serbestsiniz. Peygamberimiz tarihte az rastlanacak bir uygulama yapmıştı. İnsanları çok seven, kötülüklerden uzak kalmasını isteyen, hataları affeden, kafirlerin Müslüman olmasını arzu eden Hazreti Muhammed çok asil bir cevap vermişti. Genel af ilan etmişti, herkesi bağışlamıştı. Bu ancak bir peygamberin yapabileceği bir şeydi. Ramazan olsaydı ceza verirdi. Belki biz de ceza verirdik ama affetmek her zaman en güzel yoldur. Zaten Peygamber Efendimizin genel af ilan etmesi üzerine Mekkeliler akın akın İslam'a koştular, Müslüman oldular. Peygamber Efendimizin af ilanı ve konuşmasından sonra tüm Mekkelileri şaşkınlığa uğratan bir olay oldu. Bilal-i Habeşi Kabe'nin damına tırmanarak çıktı. Görenler şaşırdı. Bilal ne yapıyordu acaba? Az sonra durum anlaşıldı. Bilal-i Habeşi o güzel ve etkili sesiyle ezan okumaya başlamıştı. Mekke'de ilk olarak yüksek sesle, korkusuzca ezan okunuyordu. Müslümanlar sevinçten ağlıyor, müşriklerse üzüntüden kahroluyorlardı. Daha 8 yıl öncesine kadar Mekke sokaklarında boynunda zincirlerle dolaştırılan Hazreti Bilal, kutsal Kabe'nin tepesine çıkmış, Allah'ın birliğini, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu haykırıyordu. Durumu gören müşriklerden biri yanındakilere şöyle diyordu. İyi ki babam öldü de bugünleri görmedi. Ama kısa zaman sonra tüm Mekkeliler de Müslüman oldu. Sevgili arkadaşlar, o sırada Müslüman olmayı düşünmediği gibi Allah Resulü Hazreti Muhammed'i öldürmek isteyenler de vardı. Bunlardan biri de Udale adında biriydi. Udale, Müslümanların Mekke'yi fethetmesini ve Müslüman olmayı kabullenemiyordu. Bu sebeple bir fırsatını bulup Peygamberimizi öldürmek istedi. Tam yanına sokulup hançeriyle vurmak üzereyken Peygamber Efendimiz ona dönüp sordu. Sen Fudale misin? Fudale korku ve panik içerisinde cevap verdi. Evet ya Resulallah. Kalbinden ne geçiriyorsun? Adam daha da şaşırmaya başladı çünkü kalbinden hiç de iyi şeyler geçirmiyordu. Adamın ne düşündüğünü elbette Peygamber Efendimiz bilmiyordu ama Allah bildirmişti. Fudale yalan söyledi. Kalbimden bir şey geçirmiyorum. Sadece Allah'ı zikrediyorum. Allah Resulü tebessüm etti. Allah'tan af ve bağışlanma dile. Sonra Peygamber Efendimiz mübarek elini Fudale'nin kalbi üzerine koydu, ona dua etti. Ve Fudale bir anda tüm kötü düşünce ve duygulardan sıyrıldı. Peygamber Efendimiz'i çok sevmeye başladı. Sonra çok utandı. Allah'tan af, Peygamberimizden de özür diledi. Nasrettin Hoca biraz durup kendisini sessizce dinleyen öğrencilerini süzdü. Sonra, ''Evet, içinizde Kabe'yi gören var mı?'' diye sordu. Çocuklardan farklı cevaplar geldi. ''Aman hocam, biz daha çocuğuz. Büyüyünce gideriz. Bizi götürürseniz gideriz.'' Son söz Serra'dan gelmişti. Nasrettin Hoca ve diğer çocuklar buna güldüler. ''Çocuklar, eğer benim imkanım olsa elbette sizleri götürmek, hep birlikte Mekke'yi, Medine'yi ziyaret etmek isterim. Ama hiç endişelenmeyin, benim 2 koyunum var. Onlar büyürse, sonra sayıları artıp kocaman bir sürü olursa, ben de onların yünlerini satıp para kazanırsam, o zaman gitmeniz için size yardımcı olurum, tamam mı?'' Başta Serra olmak üzere tüm çocuklar bu izaha güldüler. Nasrettin Hoca da gülerek cevap verdi. Erkenden hacca gitme fırsatı doğunca nasıl da gülüyorsunuz değil mi? İnşallah sizlere de Kabe'yi görmek, orada dua etmek nasip olur çocuklar. Peygamber Efendimiz Kabe'nin anahtarlarını elinde bulunduran, temizleyip bakımını yapan Osman bin Talha'yı çağırdı. O daha Müslüman olmamıştı ama Kabe'ye hizmet işini çok güzel bir şekilde yaptığı için ona aynı görevi verdi. Alınan anahtarı tekrar ona verdi, sonra da sordu. ''Ey Osman, gerçekleşti mi?'' Osman gülerek cevap verdi. Evet, gerçekleşti. Peygamberimizin bu sorusu üzerine Osman biraz düşündü, sonra fazla beklemeden herkesi sevindiren İslam'a giriş sözünü söyledi. Ben inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen gerçekten Allah'ın kulu ve peygamberisin. Akif tam anlayamamıştı, Nasrettin Hoca'ya sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz gerçekleşti mi diye sorarken ne demek istemişti? Nasrettin Hoca, aynı soruyu Osman bin Talha'ya da sorduklarında o şöyle cevap vermişti. İslam'ın ilk dönemlerinde Allah Resulü ile Kabe'de karşılaşmıştık. O ibadet yapıyordu. Ancak ben ona engel olmaya çalıştım. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o zaman bana şöyle demişti. Ey Osman, sen benim Kabe'de ibadet etmemi engellemeye çalışıyorsun. Ama yakın bir zamanda Kabe'nin bu anahtarını senden alıp dilediğime vereceğim. İşte Resulullah bana onu hatırlatıyordu. Gerçekten de Hazreti Muhammed anahtarı alıp istediğine verdi ve o sözü gerçekleştirdi. Peygamber Efendimiz adaletli olduğu, zorba, zalim ve intikamcı olmadığı için anahtarı yine Osman bin Talha'ya vermişti. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ashab, fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.
0: Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, O'nun varlığını ve birliğini doğrulamak, O'na boyun eğmek ve O'nun

0: hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. Ona sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, imanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İyilik güzel ahlaktır. Ennevas bin Seman'dan nakledildiğine göre bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve kötülükten sordu. Allah Resulü, iyilik güzel ahlaktır. Kötülükse nefsini, vicdanını tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu. Dinimizde iyi ve kötü olan şeyleri bilmenin yolları Kur'an, sünnet ve akıldır. Akıl ayrıca ilk iki kaynağı anlayıp değerlendirmenin bir aracıdır. Onun için aklı olmayanın dini olmayacağı ifade edilmiş, bu nimetten mahrum olanlar sorumlu tutulmamıştır. Yüce Yaratıcı'nın elçileri vasıtasıyla bize iyi olarak bildirdikleri iyi, kötü olarak bildirdikleri de kötüdür. İnanan insan için bunu sorgulamak ve tartışmak doğru değildir. Peygamberlerin insanlara tavsiye ettikleri iyilikler ve sakındırdıkları kötülükler de Allah'ın rızası doğrultusunda olacağından bunlar da bir mümin için tartışma konusu olamaz. Fıtratı bozulmamış, aklı selim sahibi insanların kendi düşünceleriyle ulaşacakları sonuç da Yüce Allah'ın ve kutlu elçilerinin gösterdikleri yoldan çok farklı olmayacaktır. O halde iyilik nedir? Cenab-ı Hak bu soruya şu cevabı vermektedir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özellikle

özgürleşmeleri için kölelere verenlerin, namazı kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, muttakiler bunlardır. Kıblenin değiştirilmesini bahane edip Müslümanların kalbine şüphe sokmak isteyen Yahudiler hakkında indiği bildirilen bu ayet, iyiliğin şekli ve sembolik şeylerde değil, insanın niyet, tutum ve davranışlarında aranması gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü soyut bir kavram olan iyilik, ancak akıllı varlık olan insan eylemleriyle somutlaşırsa bilinir ve bir anlam ifade eder. Onun için iman ve salih amel, iyi ve hayırlı iş, Kur'an'ın hep bir arada andığı ayrılmaz bir ikilidir. İşte sözünü ettiğimiz iyilik, bu salih ameli de içine alan bir kapsama sahiptir. Kur'an'ın başka ayetlerinde adil olmak, emanete riayet etmek, namuslu olmak, hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak, insanlara iyi davranıp güzel söz söylemek gibi pek çok örneğine işaret edilen bu iyiliklere sahip muttaki insan, Allah nazarında en üstün insan olarak nitelendirilmiştir. İyiliğin ne olduğu sorusu sevgili peygamberimizin dilinde iyilik güzel ahlaktır karşılığını bulmuştur. Başta verdiğimiz hadise benzer bir sözlerinde ifade ettikleri bu tanımlama, Kur'an'la birlikte düşünülürse, başta iman esasları olmak üzere bütün ahlaki güzellikleri, hayırlı iş ve amelleri, iyi niyet ve olumlu tutumları içinde barındırmaktadır. Onun için Allah sevgili elçisini tanıtırken, "Şüphesiz sen yüce bir ahlaka sahipsin." buyurmuştur. Çünkü onu en iyi tanımlayacak ifade budur. O, bu ahlakıyla Muhammedül Emin olmuş ve bu ahlakıyla alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O, bu ahlakıyla insanları etrafında toplayabilmiş, kısa zamanda pek çok kimsenin kalbini İslam'a ısındırmıştır. O, bu ahlakı sayesinde asla kin gütmemiş, düşmanlarını bile affetmiş. O, bu yüce ahlakıyla bütün ömrü boyunca kötülüklerden ve nefsani zaaflardan uzak kalmıştır. Çünkü o, diğer peygamberlerin de kavimlerine talim ede geldikleri ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderilmiştir. Başta mealini verdiğimiz hadisten anlıyoruz ki, Allah'a ve Resulüne samimi bir imanla inanmış bir müminin, bu imanla aydınlanmış aklı ve kalbi de kendisi için bir kılavuzdur. Bu kılavuz, Kur'an ve sünnette açıkça yer almamış konularda ona rehberlik yapacak, yolunu aydınlatacaktır. 15 asır öncesinin sade yaşantısıyla insanı şaşkına çeviren günümüzün karmaşık hayatı karşılaştırıldığında, dini kaynaklarda yer almayan binlerce yeni olgu ve olay karşısında mümin, basiret ve ferasetiyle iyi ve kötüyü ayırmakta zorluk çekmeyecektir. Modern hayatın kompleks yapısının doğurduğu ilişkiler yumağından, sevgili peygamberimizin tavsiyesiyle kalbine danışarak kirlenmeden çıkabilecektir. Çünkü müminin kalbi Allah'ın nazargahıdır. Kalplerde olanı bilen yaratıcısına karşı takva bilinciyle donanmış olan müminin kalbi kötü ve çirkine, yalan ve yanlışa geçit vermeyecek. Bunu zorlayanları da sürekli yanıp sönen sinyal ışıkları gibi uyaracaktır. İşte ahlakı hukuktan daha kapsamlı ve temelli kılan bu manevi yaptırımdır. Hukuk asgari ahlaktır diyenler, ahlakın insanla ayakta duran ve onun iradesiyle yaşayan bu geniş alanına işaret etmişlerdir. Hukukta yaptırımı olmayan yalan, gıybet, haset, cimrilik, vefasızlık, ikiyüzlülük gibi pek çok kötü huy ve davranışın uhrevi yaptırımını çok iyi bilen mümin, İyi insan olmanın yolunun nereden geçtiğini de çok iyi bilmektedir. O halde sevgili peygamberimizin buyurduğu gibi, gerçekten iyilik güzel ahlaktır ve imanı en olgun olan mümin, ahlakı en güzel olandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farz

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur.

0: Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki, koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili eşinin sözlerine karşılık Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.''

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır.

Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız. Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz," buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini dillendirmekten kaçının.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.''

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki ben kıyamet gününde şu 3 kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi. Tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: Bir gün Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü, eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca, Resulullah, iyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi.

hadislerle onu anlamak. İslam'ı en güzel haliyle ilk ağızdan öğrenmek ve hadisler ışığında peygamberimizi yakından tanımak, hayatımıza onun rehberliğinde devam edebilmek için hazırlanan hadislerle onu anlamak, her gün saat 14.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.

Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onuruyla ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarına yüklenir.

Cömertlik. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Cömertlik konusunda ısrarlı tavsiyeleri olan Allah Resulü, bizzat yaşantısıyla mümin bir insanın cömertliğinin nasıl olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Nitekim o, insanların en cömertiydi. Kendisinden bir şey istendiği zaman, istenen şey elinde mevcutsa onu mutlaka verir, asla yok demezdi. Yediğini, giydiğini, bildiğini paylaşır, iyiliğini esirgemez, asla bencillik yapmazdı. Mesela bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm." demişti. Peygamberimiz hırkayı giyip ashabının yanına gitmişti. Onun üzerindeki hırkayı gören bir sahabi "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz." demişti. Resul-i Ekrem "Peki." deyip orada biraz oturduktan sonra evine dönmüş ve o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermişti. Peygamberimizin ashabı da

cömertlik konusunda adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Bu bağlamda Sabit bin Kays ve eşinin yaptığı cömertlik emsalsiz bir örnektir. Özverinin doruk noktasındaki bu olay şöyle gerçekleşmiştir. Bir gün peygamberimize bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir. Fakat onların hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Ensardan Sabit bin Kays ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulallah," diye cevap verir. Adamı alıp evine götürür ve hanımına hitaben, "Bu kişi Allah Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka bir şey yok," diyerek karşılık verir. Bu üzücü cevaba binaen eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediğini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Sabit bin Kays Hazreti Peygamber'in yanına gittiğinde Allah Resulü o gece misafirlerine yaptıkları ikramdan ötürü "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," diyerek Allah'ın onlardan memnun kaldığını müjdelemiştir. Zira bu çift kendilerinin ve çocuklarının aç kalması pahasına misafirlerine ikramdan kaçınmamış, kendileri muhtaçken başkasını kendilerine tercih etmişlerdir. Böylece cömertliğin en üst mertebesinin nadide örneklerinden birini sergilemişlerdir. Cenab-ı Hak da bu davranıştan memnun olduğunu ifade eden, bu aileyi ve onlar gibi davrananları öven Haşr suresindeki şu ayeti indirmiştir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, ensar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Cömertlik karşılıksız ikram etmektir. Eğer verilen şeyden karşılık beklenirse o cömertlikten ziyade ticaret olur. İkram karşılıksız olduğunda anlam kazanacak, cömertlik adını alacak ve inanan insanın benliğini dünyanın esaretinden kurtararak ulvileşip ona ahirette sevinç vesilesi olacaktır. Cömertlik asla alın teriyle binbir zahmetle kazanılan servetin yok olması, malın boşu boşuna başkalarına gitmesi, heba olması değildir. Bilakis kişinin malını, mülkünü kalıcı kılması, bu dünyada kazandıklarıyla ahiretini imar etmesidir. Nitekim bir gün Hazreti Peygamber'in evinde bir koyun kesilir. Hazreti Ayşe koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Allah Resulü eve geldiğinde koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Hazreti Ayşe koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı der. Peygamberimiz eşinin bu sözüne karşılık olarak "Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır," diyerek çok manidar bir cevap verir. Mala ve servete bu açıdan bakan Allah Resulü, bütün hayatı malından mülkünden ibaret olanları, hayatlarını dünyalık uğruna harcayarak dünyalıklarını tek gaye edinenleri uyarmış ve kişinin gerçek malının ölümünden önce hayır yoluna harcayıp önden gönderdikleri olduğunu, hayra sarf etmeyerek ölünceye kadar biriktirip sakladıklarınınsa mirasçılarının olduğunu ifade etmiştir.

Cömertlik, insanı dünyanın geçici zevklerine dalıp ahireti unutmaktan, toplumda kendisinden başka insanların da yaşadığını fark etmemekten, paylaşamamaktan, bencilliğin ve her şeye sahip olma isteğinin ihtiraslarından korur. Bunun içindir ki Peygamberimiz cömertliği muhafaza eden, güven veren ve kusurları kapatan demir bir zırha benzetmiş ve şöyle buyurmuştur. Cimri ile Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden bir zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan, bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri, bir hayırda bulunmak istediğinde ise, üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert kişi ikram ve ihsanda bulundukça Allah'ın rızasını kazanır. Hazreti Peygamber'in bildirdiğine göre, kulların sabaha eriştiği her gün yeryüzüne iki melek iner. Bu iki melekten biri, Allah'ın malını hayır yolunda harcayan kişiye, harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ın malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden kişinin malını telef et der. Cömertçe ikramda bulunan kimse, takdir edilen tutum ve davranışlarıyla bir yandan Allah'ın hoşnutluğuna, meleklerin duasına nail olurken, bir yandan da insanların sevgisini ve hayranlık duygularını kazanır. Cömertlik yolunda attığı adımlar gıptayla izlenir. Bu konuda Hazreti Peygamber, yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye buyurmaktadır. Cömertliğin az ya da çok herhangi bir sınırı yoktur. Bir atasözünde ifade edildiği gibi, cömertlik mevcut olandadır. Yarım hurma da olsa herkesin mutlaka başkalarına ikram edebilecek bir şeyleri vardır. Bunu bile bulamayan kişinin gönlünde başkalarına ikram hissi taşıması dahi cömertliktir. Cömertlik gönülden vermektir. Servetiyle dünyaları satın alıp da mahzun gönüllere giremeyen insanların hali perişanlıktır. Cömertlik gönlün, vicdanın paylaşabilme hissinden mahrum olmamasıdır. Zaten gönül paylaşabilme hissinden mahrum olduğu zaman cimriliğin kasvetine bürünmüş, bencilliğin dehlizine girmiş demektir. Velhasıl cömertlik paylaşmaktır. Sevgiyi, şefkati, bilgiyi, zamanı, serveti paylaşabilmektir. Kalbinde sevgiden eser olmayan bir şeyi paylaşamaz. Başkalarını sevmeyen, yaradılana yaratandan ötürü hürmet etmeyen kişi kimseye bir şey veremez. Böyle bir kişi her türlü mal ve değerin tek sahibi olmayı istemekten başka bir şey düşünemez. Halbuki cömertlik öylesine yüce bir erdemdir ki, yaratanın ikramını yaratılanlara sunabilmektir. Elindeki bir lokma ekmeği başkasıyla bölüşebilmektir.

0: İthalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de, Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim, dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçak

Bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı, buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve

babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmiş.

Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

0: Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a and olsun ki" diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan

isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit "Elhamdülillah, Allah'a hamd olsun" dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da "Yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin" diye karşılık versinler. Aksıran da onlara "Yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin" desin. Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir." Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes,

Bunun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zimmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensara ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında

Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele buyurdu.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla." Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, "Benden sonra dünya nimetlerinin ve zinetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum." buyurdu.

Peygamberimiz ve Hayat. Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ne yapıyorsun Ebu Zer?
2: Ağzımdan çıkan sözlerden dolayı beni affet. Ben sanki hiç İslam'la tanışmamışım gibi davrandım. Peygamberimizin dediği gibi cahiliye izleri var hala bende. Beni affet Bilal.
1: Dostumdan bu sözleri duymak beni üzdü. Evet. Ama neden böyle önüme uzandın?
2: Seni kara kadının oğlu diye aşağıladım. Şimdi o kara ayağınla yüzüme basmadan bu başı yerden kaldırmayacağım.
1: Bu imkansız. Böyle bir şey yapmam.
3: Yıllarca hak dini bulmak için gezdim dolaştım. Onu buldum ama özgürlüğümü kaybettim. Şimdi peygamberimizi görebilmek için can atıyorum ama imkan bulamıyorum.
4: Resulullah'ı göremediğin için ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. O yüzden ondan haberler getirdim sana.
3: Allah razı olsun senden. Siz de olmasanız hiçbir gelişmeden haberim olmayacak.
4: İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Bu tavsiyeye uyabilsek ne küslük kalır aramızda ne dargınlık zaten.
3: Doğru söylüyorsun. İyi ki geldin Ebu Derda. Seninle ettiğimiz sohbetler benim yüreğimi genişletiyor.
4: İslam kardeşliği böyle bir şey işte. Sen kalkıp dünyanın bir ucundan buraya geldin. Ben kendimi bildim bileli bu topraklarda yaşıyorum. Allah'ın elçisi ikimizi kardeş ilan etti. Birbirimize sırf Allah rızası için sevgi duyuyoruz.
0: 79. Bölüm.
5: Müslümanlar Ramazan gecelerinde Mescid-i Nebevi'de gruplar halinde ibadet ederlerdi. Çoğunlukla Kur'an'dan daha çok ezberi olan bir kişinin arkasında ona uyarak namazı birlikte kılarlardı. Resulullah bir gece eşi Hazreti Ayşe'den odanın kapısının önüne bir hasır sermesini rica etti. Peygamberimiz yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp evine döndü. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar.
6: Biliyor musunuz? Dün gece Resulullah yatsıdan sonra bize uzun uzun namaz kıldırdı.
7: Yeni bir namaz mı farz oldu?
6: Bildiğimiz kadarıyla hayır.
7: Peki ne kıldınız?
6: Resulullah Ramazan gecelerini boş geçirmemeye özen gösteriyor biliyorsun. Nafile namaz kıldık.
7: Bu gece biz de katılsak.
6: Tabii kaçırmayın. Gecenin sessizliğinde Resulullah'ın ardında namaz kılmanın lezzetini tarif edemem.
7: Bu gece ailemle beraber ben de burada olacağım inşallah.
5: Akşam olduğunda mescit insanlarla dolmuştu. Peygamberimiz onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte beklemeye başladılar.
8: Resulullah dün yatsıdan sonra kıldırmıştı namazı. Bugün kıldırmayacak mı acaba?
1: Biz de onu duyup gelmiştik. Şu mübarek Ramazan gecelerini namazla ihya edelim istedik. Görünüşe göre Peygamber Efendimiz çıkmayacak.
8: Evlerimize mi dönsek?
5: Resulullah eşine, "Ey Ayşe, insanların bu durumu nedir?" diye sordu.
9: Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar.
5: Peygamberimiz bunun üzerine, "Hasırını dürüp kaldır ey Ayşe," diyerek evinde ibadet etmeye devam etti.
8: Bu kadar uzun zaman geçtiğine göre anlaşılan peygamberimiz namaz kıldırmayacak.
1: Hadi evlerimize gidelim de sabah namazını kaçırmayalım.
7: Biz burada sabahlayacağız. Sabaha görüşürüz inşallah.
8: Peki, Allah kabul etsin.
5: Resulullah o geceyi ibadetle geçirdi. Sabah olduğunda namaz için mescide çıktı. Geceden beri orada bekleyenleri gördüğünde şöyle dedi. Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim. ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız. Bu namazın üzerinize farz kılınmasından ve onu yerine getirmeye gücünüzün yetmemesinden endişelendim ve bu yüzden yanınıza gelmedim.
10: Çocuklar, bugün cuma. Hadi hazırlıklarınızı tamamlayın. Birazdan mescide gideceğiz. Oh, mis gibi olmuşsun. Yeni kıyafetin de çok yakışmış.
11: Teşekkür ederim anne. Yıkanmamı ve güzel elbiselerimi giymemi söylemiştin.
10: Evet, çünkü peygamberimiz cuma günleri böyle yapmamızı söylüyor.
11: Biliyorum. Hem peygamberimizden güneşin doğduğu en hayırlı günün cuma günü olduğunu öğrendim.
10: Öyle mi? Aferin oğluma. Başka öğrendiğin bir şey var mı?
11: Var tabii. Dün yatsı namazında peygamberimiz şöyle söyledi. Cuma günü olduğu zaman melekler mescidin kapısında durur, gelenleri öncelik sırasına göre yazarlar. En erken gelen Allah için bir deve bağışlayan kimse gibidir. Ondan sonraki bir sığır bağışlayan gibidir. Sonraki bir koç, daha sonraki bir tavuk. En son gelense bir yumurta bağışlayan gibidir. İmam hutbeye çıkınca melekler sevapları yazmayı bırakarak sahifelerini dürüp hutbeyi dinlemeye başlarlar.
10: Ne güzel şeyler öğrenmişsin sen. Bak, cemaate devam etmenin meyvelerini topluyoruz. Elinden geldiği kadar peygamberimizin yanında ol, olur mu evladım?
11: Ben onu çok seviyorum zaten. Bizimle ilgileniyor, halimizi hatırımızı soruyor, neşemize ortak oluyor. Bir gün görmesem özlüyorum peygamberimizi.
10: Elhamdülillah. Ne kadar şanslı olduğunu bir bilsen.

0: Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Senden öğrendiklerime göre mescide erken gidersek çok sevap kazanacakmışız. Hadi vakit kaybetmeyelim. Abine de haber ver çıkalım.
1: Abi, mescide gidiyoruz. Çabuk ol biraz.
2: Cuma namazı için herkes mescitte toplanmıştı. Peygamberimiz hutbesine hamd ile başladı. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler. Nefislerimizin kötülüklerinden ve yapıp ettiklerimizin çirkinliklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Ey insanlar! Ahirete gitmeden önceden kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak sonunda ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona arada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadım mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın buyuracak. O da sağına soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak, orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü kendini cehennem ateşinden korusun. Yarım hurmayla dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz hutbesini bitirdiğinde bir adam şöyle seslendi.
3: Ey Allah'ın Resulü! Kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu. Yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua eder misin?
2: Resulullah ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye dua etmeye başladı. Müslümanlar cumayı henüz kılmışlardı ki yağmur başladı. Uzun bir süre yağmur yağdı ve sonunda aynı adam gelerek şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu. Yollar sulardan yürünmez oldu. Yağmuru kesmesi için Allah'a dua eder misin?
2: Peygamberimiz yine ellerini kaldırıp, Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver diye dua etti. Bir müddet sonra yağmur dindi. Babası Uhud'da şehit olan Cabir bin Abdullah Peygamber Efendimizle birlikte yol alıyordu. Cabir'in yaşlı devesi bir müddet sonra çöküp kaldı. Sahibi ne yapsa yürümeyi reddediyordu. Durumu fark eden Peygamberimiz Cabir'in yanına geldi. Devesiyle ilgilendi ve onu tekrar ayağa kaldırdı. Sonra birlikte ilerlemeye başladılar. Peygamberimiz "Deveni bana satar mısın?" diye sordu.
4: "Bu yaşlı deveyi mi? Galiba ciddi. Pazarlık yapmak ister gibi bir hali var. Ama bu deve 5 para etmez ki. Onu size hediye ederim ya Resulallah."
2: Peygamberimiz "Hayır ey Cabir, bana satmanı istiyorum." dedi.
4: "Peki, nasıl isterseniz."
2: Peygamberimiz "Henüz evlenmedin mi?" diye bir sohbet açtı.
4: "Evlenmek üzereyim ya Resulallah."
2: Peygamberimiz bu habere sevindi ve Cabir'e kiminle evleneceğini sordu.
4: "Biliyorsunuz babamın şehadetinden sonra bakımını üstlendiğim küçük kız kardeşlerim var. Eşim olacak hanım onlarla yakından ilgileniyor. Adeta anneleri gibi davranıyor. Ben ne kadar uğraşsam da onların dilinden anlamıyorum. Bu evlilik sayesinde kardeşlerimin biraz daha rahat etmesini umuyorum."
2: Peygamberimiz Cabir'e çok iyi bir seçim yaptığını ve düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyledi.
4: "Peygamberimiz hızlı davranmamı söylüyor ama elimde imkanım yok ki. Neyse, o söylüyorsa vardır bir hikmeti."
2: Ertesi gün Cabir peygamberimizin evinin önüne devesini getirip bıraktı. Resulullah da çıkıp hayvanı gördüğünde Cabir'in nerede olduğunu sordu. Onu bulup peygamberimizin kendisini çağırdığını söylediler.
4: Beni görmek istemiştiniz ya Resulallah.
2: Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye Cabir'e bir miktar altın vermesini emretti.
4: Bu deve bu kadar etmezdi ama.
5: Resulullah'ın emri böyle. Bu miktarı kabul etmelisin.
4: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
5: Cabir, Resulullah deveni de götürmeni istiyor.
4: Ama onu benden satın aldınız. Artık o sizin.
5: Tamam tamam. Peygamberimiz hem paranı hem deveni götürmeni istedi.
4: Ama...
2: Hazreti Cabir ancak peygamberimizin deveni al, o senin, onun için verilen ücret de senin demesiyle ikna oldu. Peygamberimiz ona böylece büyük bir düğün hediyesi vermiş oldu. Peygamberimizin kızı Hazreti Rukiye'nin Hazreti Osman'dan Abdullah isminde bir oğlu olmuştu. Abdullah annesini kaybettikten 2 yıl kadar sonra 6 yaşlarındayken vefat etti. Peygamberimizin evlat hasretine torun acısı da eklenmişti. Abdullah'ın cenaze namazını dedesi kıldırdı. Babası Hazreti Osman onu kabre indirdi. Peygamberimiz de gözyaşları içinde kabrini düzeltip mezar taşını dikti. Bir yandan ağlarken bir yandan da "Yüce Allah kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder." diyordu.

Amuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amr bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Peygamber Efendimiz, "Her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin," buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: "Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır," buyurdu. Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Bir adam yularlı bir deve ile Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve 'Bunu Allah yolunda vakfettim,' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 'Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek.'

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: Allah Resulü kendisine cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et diyerek öğüt vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü hal.
2: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin" buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun" diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın" buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun" diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin" diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin" dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun" cevabını verecek.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti. Ve hepsi günahta eşittir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar. Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve "Herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin" dedi. Ve "yarım hurma bile olsa sadaka versin" sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensardan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten İki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye, açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber, onların sevabından da hiçbir şey eksilmez." Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Gençlik, kimi zaman sessiz bir nehir gibi akan, kimi zaman patlayan bir volkan gibi coşan, kimi zaman karanlıkta kaybolan, kimi zaman güneşin altında parlayan, duyguların en yoğun, düşüncelerin en serbest olduğu zaman. Ne çocuk kalabilen, ne tam yetişkin olabilen, içinde büyük bir dünya taşıyan o çağ, gençlik. Ama biz, gençliğin ne kadar hassas, ne kadar kıymetli bir dönem olduğunu bilmemize rağmen, onları sarmak yerine çoğu zaman kırıyoruz. Yanlarında durmak yerine uzaklaşıyoruz. Sormadan yargılıyor, anlamadan susturuyoruz. Bir hata gördüğümüzde affetmek yerine cezalandırıyor, bir fikir duyduğumuzda dinlemek yerine küçümsüyoruz. Ve sonra da bu gençlik nereye gidiyor diye soruyoruz. Peki asırlar önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha yolun başında olan gençleri nasıl birer davetçi, birer öğretmen, birer komutan haline getirdi? Nasıl oldu da genç omuzlarda bir ümmet yükseldi? Şimdi onu model almak için zamanın ipini elimizden bırakmadan geriye saralım. Zamanın ötesinden bakalım asırlar öncesine. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Mekke sokaklarına, Medine yollarına gidelim. Bir peygamber var orada. Sözleriyle dirilten, bakışıyla merhamet taşıyan, kalpleri çözüp yeniden inşa eden bir önder. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Etrafı gençlerle kuşatılmış bir peygamber düşünün. Ve bir de İslam'ı insanlara anlatmaya başladığında yanında kenetlenen, ona sahip çıkan, maruz kaldığı eziyetlere karşı göğüslerini siper edenler, gençler. Rahmet elçisi gençlere bu yüzden çok değer verir, her alanda onlara güvenir, sorumluluk verirdi. Başkalarına göstermediği müsamahayı gençlere gösterirdi. Gençlerin ilim alanında yetişmesine destek olur, zeka ve kabiliyetine güvendiği gençlerin ilimde uzmanlaşmaları için bütün engelleri kaldırırdı sevgililer sevgilisi. Hatta vahiy katiplerini genellikle gençler arasından seçerdi. İslam'a davet mektuplarını gençlere yazdırırdı. Çoğu zaman gençleri açıkça övmek suretiyle onları daha çok öğrenmeye teşvik eder ve gençlerde zafer ümidi ve başarı sevinci gördüğü sürece cesaretle görev üstlenip yerine getirmeye teşvik ederdi. Birçok savaşta sancağı bizzat kendisi gençlere verirdi Allah'ın Resulü. Mesela Zeyd bin Harise henüz çok gençti. Efendimiz onu evlatlığı ilan etti. İlk Müslümanlardan biri oldu. Savaşlarda komutanlık yaptı. Tebük seferinde İslam ordusunun sancaktarlığını üstlendi. Üsame bin Zeyd 18 yaşındaydı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun eline İslam ordusunun sancağını verdi. Ordusunda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi büyük sahabiler vardı. Bir gençti. Ama onun ardından bir ümmet yürüdü. Musab bin Umeyr. Mekke'nin en asil, en zengin ailelerinden geliyordu. Genç yaşında İslam'la tanıştı. Dünyadan vazgeçti. Efendimiz onu Medine'ye gönderdi. Henüz bir öğretmendi. Ama bütün bir şehri İslam'a hazırlayan rehber oldu. Hazreti Ali, çocuk denebilecek yaştayken ilk Müslüman erkek oldu. Efendimizin yatağına kendini siper etti. Hayber'in kapılarını kaldıran yiğitti. İlmin kapısı, cesaretin simgesi, sadakatin zirvesi oldu. Abdullah bin Abbas, henüz ergenlik yaşlarındaydı ama ilimle derinleşti. Efendimiz ona şöyle dua etti. Allah'ım, onu dinde derin anlayış sahibi kıl ve ona Kur'an'ı öğret. Ve o dua onu ümmetin en büyük müfessirlerinden biri yaptı. Abdullah bin Ömer. Henüz 13 yaşında Uhud'a katılmak için Resulullah'a başvurdu. Yaşı yetmediği için alınmadı ama sevdası hiçbir zaman eksilmedi. Genç yaşında ilimde, takvada zirveye ulaştı. Muaz bin Cebel. Genç yaşında Yemen'e kadı olarak gönderildi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz'dır buyurdu. Bir gençti ama adaletin temsilcisi oldu. Sa'd bin Ebi Vakkas ilk Müslümanlardan biriydi. Henüz 20'li yaşlarındaydı. İslam ordusunu Kadisiye'de Perslere karşı zafere taşıyan başkumandandı. Enes bin Malik 10 yaşında Efendimizin hizmetine girdi. 10 yıl boyunca onun yanında kaldı. Efendimiz'e hizmet ederken ilimle, edeple yoğruldu. Sonrasında binlerce hadis rivayet etti. Ümmete ışık oldu. Cafer bin Ebi Talip genç yaşında Habeşistan'a hicret kafilesinin liderliğini yaptı. Kral Necaşi'nin huzurunda İslam'ı temsil etti. Tarihin en etkili konuşmalarından birini o genç adam yaptı. Ve daha niceleri. Şimdi zamanın ipi tekrar elimizde. Sardık getirdik bugüne. Bugün de gençler var. Bizler de Peygamberimizin gençlere gösterdiği sevgi ve güveni öğrenmek zorundayız. Onları dinlemeli, anlamalı, desteklemeliyiz. Çünkü gençlik yalnızca bir yaş değil, bir sorumluluktur. Onların fikirlerine değer vermeli, onların yüreklerindeki ışığı söndürmemeliyiz. Onlara güvenmeli, onlara yol göstermeliyiz. Tıpkı Peygamberimizin yaptığı gibi.

Peygamber Efendimiz çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranır, çevresindekileri de bu konuda uyarırdı. Bir gün kucağına aldığı torunu Hasan, üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadla, "Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını acıttın" diyerek tepki göstermiştir. Yine küçük bir kızken babasıyla Hazreti Peygamber'i ziyarete gelen Ümmü Halid, onun mübarek sırtındaki bene dokununca babası tarafından azarlanmış ama rahmet peygamberi "Bırak onu, dokunsun" buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahil min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.

Ebu Yusuf, Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim. Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Husayn bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Husayn, Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat, dedi. Zeyd, ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi, aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, ikincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Husayn, ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir? Dedi. Zeyd, eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır, dedi. Onlar kimdir? Sualine, Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir, dedi. Husayn, onların hepsine sadaka haram mıdır diye sordum. Zeyd, evet cevabını verdi.

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.

Hadisler bize Efendimiz'den emanettir. Emanete sahip çıkmak, hadisleri yakından tanımak ve hayatımıza taşımak için Efendimiz'in hayatını sahne sahne anlatan, adeta gözümüzün önünde resmeden rivayetleri sizlerle buluşturuyoruz. Profesör Doktor Halis Aydemir'in hazırlayıp sunduğu hadis sohbetleri hafta içi her gün saat 9 ve 18.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.

Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.''

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu.

Göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz buyurdu. Onlar da evet ya Resulallah diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Kendine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü ashabından bazılarıyla birlikte bayramlaşmaya çıkmıştı. Ebu Kesir'in evine vardıklarında avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini yad ettiklerini gördü. Allah Resulü onlara alım satım işlerinizi nasıl yaparsınız diye sordu. Onlar da şöyle alır, şöyle satarız diye ticari usullerini anlattılar. Resulullah onlara dilediğiniz gibi alın satın. Fakat sakın kendi kendine ölmüş hayvanın etini, kesilen hayvanın etine karıştırmayın buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Ey insanlar, şu söyleyeceklerimi iyi belleyin. Kara borsacılık yapmayın. Müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Satış için pazara mal getiren yabancı tüccarın malını pazara girip fiyatları öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturan piyasayı bilen kişi, piyasayı bilmeyen köylü namına satış yapmasın. Hiç kimse kardeşinin pazarlığı bitmeden müşteriye yeni fiyat teklif etmesin.

0: cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz: mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor: kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn-i Ziyad Aize, "Sen otur, zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Selamlaşma, gönül köprüsü. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde ona icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona dua ile karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. İnsanlara yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen. Ebu Ümame'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanların Yüce Allah katında en hayırlısı önce selam verenleridir. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah bana şöyle buyurdu. Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu senin ve ailen için bereket olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
2: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
1: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
2: أبو عبد الله veya أبو ليلى diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.
1: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
2: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة.
1: عمرو بن شعيب babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek, "Ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı. "Ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler öncü Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu. Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et" diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi."

0: dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Allah yolunda şehit olmak, borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.
1: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر
0: لقيط بن عامر رضي الله عنه رواية edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
0: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.
1: وعنه ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة
0: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
1: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
0: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.
1: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
0: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu an namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra, dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi.

gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını davul dokusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner buyurdu. O da: ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun dedi.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود، ابن عمر وأنس رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم: biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Ensar'ın ilk öğretmeni Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. İftar için tatlı bir telaş vardı. Abdurrahman bin Avf önündeki iftar sofrasına şöyle bir bakıverdi. Nedendir bilinmez aklına birden Mus'ab gelmişti. Mus'ab şehit edildi. Halbuki o benden daha hayırlıydı dedi sonra. Uhud savaşında şehit düşen Mus'ab'ın hali bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Öylesine yokluk içindeydi ki bedenine kefen yapılacak doğru dürüst bir örtü bile bulunamamıştı. Zorlukla elde edilen bir bürdeyle kefenlendi Mus'ab. Lakin onunla da başı örtüldüğünde ayakları, ayakları örtüldüğünde de başı açıkta kalıyordu. Mus'ab yokluk içinde bu dünyadan göçüp gittiği halde kendisi dünyada türlü türlü nimetlere nail olmuştu. O günü hatırladıkça gözyaşlarına hakim olamıyordu. Uzanamadı eli sofraya bir türlü, kalktı gitti. Abdurrahman bin Avf gibi adını işiten herkes hayırla yad ediyordu Mus'ab bin Umeyr'i. Müslüman olmak uğruna hiçbir Kureyşli'nin yapamayacağı bir fedakarlıkta bulunmuş, sahip olduğu konforlu hayatı ve zenginliği hiç tereddüt etmeden elinin tersiyle itivermişti. Halbuki Mekke'de onun gibisi yoktu. Genç ve yakışıklıydı. Saçının güzelliği, kıyafetlerinin gösterişi, kullandığı koku, hatta giydiği ayakkabının kalitesi herkesin dilindeydi. Anne babası onu çok seviyordu. Bir dediğini iki etmiyordu. Herkes nasıl da imreniyordu onun ihtişamlı yaşantısına. Meraklı bakışların kuşatması altında olan Mus'ab, o günlerde gizliden gizliye Erkam'ın evine gidiyordu. Kimsenin haberi yoktu Allah'a ve Resulüne iman ettiğinden. Bir gün kabilesinden Osman bin Talha onu namaz kılarken gördü ve hemen ailesine giderek durumu haber verdi. Oğullarının Müslüman olmasına çok öfkelenen anne ve babası onu vazgeçirmeye kararlıydılar. Günlerce hapsettiler, baskı altında tuttular ama döndüremediler gittiği yoldan Mus'ab'ı. Genç Mus'ab Allah ve Resulünün uğruna sahip olduğu her şeyi terk etti. Hem de hiç tereddüt etmeden, onların sevgisi bir yana, dünya ve dünyaya dair ne varsa hepsi bir yanaydı. İslam davetinin açıktan yapılmasıyla birlikte müşriklerin baskılarını artırmaları nedeniyle Mus'ab bin Umeyr beraberindeki bir grup Müslümanla Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye döndü. Birinci Akabe biatında Medineli Müslümanların isteği üzerine Allah Resulü onu Medine'ye öğretmen olarak gönderdi. Genç ve yetenekli Mus'ab, Resulullah'ın tebliğ metodunu iyi biliyordu. Bunun yanı sıra o zamana kadar inen Kur'an ayetlerini ezberlemesi ve etkili konuşma tarzıyla da dikkat çekiyordu. Kısa sürede birçok insanın gönlünü kazanan Mus'ab, başta Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr gibi Medine'nin önde gelenleri olmak üzere çok sayıda Medinelinin Müslüman olmasına vesile oldu. Onun çabası sayesinde artık her Ensar evinde mutlaka bir Müslüman vardı. Bir yılın ardından beraberinde 75 Müslümanla ikinci Akabe biatı için Mekke'ye gelen Mus'ab, Allah Resulü'nün verdiği görevi hakkıyla yerine getirmiş ve onun takdirini kazanmıştı.

Mus'ab bin Umeyr, ilim ve ahlakının yanı sıra cesareti ve azmiyle de örnek bir sahabiydi. Hazreti Peygamber Bedir ve Uhud savaşlarında sancaktarlık görevini ona vermişti. Uhud'da savaşın en zor anında dahi bir an olsun Resulullah'ı yalnız bırakmadı Mus'ab. Daha önce Allah ve Resulü uğruna sahip olduğu her şeyi feda eden, Ensar'ın ilk öğretmeni, artık elinde kalan

tek şeyi, canını feda etmek üzere savaş meydanlarındaydı. Zira Allah'a verilen sözün gereğiydi bu ve Mus'abül Hayr'ın verdiği sözden geri dönmeye hiç niyeti yoktu. İbni Kamiye'nin kılıç darbeleriyle önce sağ eli, ardından da sol eli koptu. Yine de sancağı düşürmedi. Kollarıyla tutarak göğsüne bastırmaya devam etti. En sonunda mızrakla yaralanarak şehit düştü. Savaşın ardından Allah Resulü'nü ölümüyle en çok hüzünlendirenlerden biri o oldu. Resulullah Mus'ab'ın yüzüstü düşmüş bedeninin başında durduktan sonra o ve beraberindeki diğer şehitlere hitaben Allah katında şehitler olduklarına kıyamet günü bizzat şahitlik edeceğini söyledi. İslam'la şereflenmeden önce asaleti ve zenginliği dilden dile dolaşan Mus'ab bin Umeyr'in şehit olduğunda bedenini tamamen örtecek bir kefeni bile yoktu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber başının örtülmesini, ayaklarının üzerine ise esir otu konulmasını istedi. Hicretten sonra Yüce Allah'ın mükafatıyla ashab çeşitli nimetlere nail olmuşken, Mus'ab bin Umeyr bunların hiçbirini göremeden yokluk içinde şehadete yürümüştü. Fakat onun nezdinde Allah ve Resulünün sevgisi yanında malın, mülkün, şöhretin hiçbir kıymeti yoktu. Onun gerçek serveti imanıydı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها.
2: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Hureyre'den radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.''

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك.
1: عقبة بن عامر رضي الله عنه anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
2: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
1: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
2: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu an güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: حذيفة بن يمان'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.

göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر'ın oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
3: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: أم حبيبة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: Süheyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم.
2: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir. Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de yüz yalan uydururlar.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
1: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
2: Ebul Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi bilemiyorum.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
2: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
1: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre "Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü" demiştir. Başka bir rivayette "Allah rızası için bu köle artık özgürdür" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı" buyurdu.

Demeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبل تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع.
2: ابن مسعود رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Diğer bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumaktan acze düşer misiniz? Sorusuna cevaben sahabiler, ya Resulallah buna hangimizin gücü yeter? Dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kul hüvallahu ehad Allahus samet diye başlayan İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca İki rekat namaz kılardı.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku, diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh: Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente, şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.